0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

diyeceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Remrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Remrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla bu adam.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çeker.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
9: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
8: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
9: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Peki, hoş bir program başladı ve devam ediyoruz. Sevgili dostlar, hemen öncelikle avukatımız Talha Barut'la konuşmadan önce bir şey açıklamak istiyorum. Bizi uygulama üstünden dinleyenler. Evet, Radyo Merhaba'nın uygulamasını yeniledik efendim. İsteyenler indirebilirler ücretsiz bir şekilde. Ve yeni sistemde çok güzel şeyler yapmış sağ olsun Kerim kardeşim. Gayet güzel görünüyor. Ve sizler de bu sayfa üstünden bizi görüntülü bir şekilde televizyon yazan yerden eğer tıkladığınızda izlerseniz seviniriz. Radyo bölümünden de dinleyebilirsiniz. İkisi de aynı anda çalışmakta. Kerim, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim.
1: Seve seve, her zaman biliyorsun.
0: Ama zaten bu sefer bu sefer tam istediğim gibi olmuş.
1: Evet, tamam, güzel. Daha bir şeyler gelecek.
0: Gelecek mi daha?
1: Gelecek.
0: Peki, uygulamayı.
1: Sen de benim reklamımı yapıyorsun. O yüzden yapmam lazım.
0: Evet. Kerim'in interneti biliyorsunuz. Kerim internet işiyle uğraşıyor. Sayfalar yapıyor. O sayfanın bütün güncellemeleri, her şey Kerim'de. Kerim, en çok hoşuma giden de şu an canlı yayında olduğumuzu bildiren bildirimin açık olması. O da güzel. Bütün liste,
1: evet,
0: bir arada.
1: Hatta öyle bir şey yapacağız ki bildirim de gelecek uygulama üzerinden.
0: Aa, bekle, süper
1: bekle.
0: Olur.
1: Bekle ve gör.
0: Peki, bekleyeceğiz. Şimdi Kerim, ben başlayayım artık. Çünkü zaman biliyorsun çok hızlı akıyor. Sevgili Talha'da sorular gelmeye başladı. Bir taraftan soruları da soralım. İzin öncesi, çünkü artık insanlar izine gidecekler. Nelere dikkat etmeliyiz? Çikolata götürebileceğiz mi? Büyük bir problem Türkler için, ama tabii ki bizim daha ciddi problemlerimiz var. Onları konuşacağız bugün.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Tier Radio bei Merhaba Hamburg. Und wir haben heute den Talha Barut mit uns in der Sendung und werden eure Fragen beantworten. Viele Fragen sind auch schon wirklich reingekommen. Das ist immer krass bei Talha Barut, wie schnell Fragen wieder reinkommen. Also viel auch wieder zu beantworten unsererseits. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Sendung. Und tatsächlich können wir auch noch dazu sagen, dass wir unsere Seite erneuert haben. Da könnt ihr gerne nochmal drauf schauen unter radiomerhaba.de oder euch die App herunterladen unter Radio Merhaba, einfach zu finden auf App Store und sowie auf Google, sowie auf dem Google Play Store. Also ihr könnt da gerne mal drauf schauen. Denn die Welt wird digitaler und wir müssen natürlich auch dabei digitaler werden.
0: Sevgili Talha, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Herkese merhabalar.
0: Şimdi yine bize vakit ayırdığın için öncelikle teşekkür ederiz. İzine gideceğiz. Herkes izine gidiyor. Yavaş yavaş da başladılar zaten izincilerimiz gitmeye. Çikolata götür. Bu işin esprisi tabii ki. Ama hakikaten son günlerde çok konuşuluyor hala bu çikolata olayı. Ya insanlar sadece çikolata, ama biz daha büyük sorunlar yaşıyoruz. Mesela Türkiye'de, özellikle Avrupa'da yaşayanlar burada yaşıyoruz. Ama buradaki durumlar da eskisi kadar değil. İnsanlar kendini bir nebze güvence almak için işte Türkiye'den konut falan almaya başladık. Türkiye'den bir konut alacak olursak şayet, neye dikkat etmeli vatandaşlarımız? Böyle başlayalım bugün.
2: Evet, aslında konut yatırım araçlarından biridir. Yani eğer kişi yaşayacaksa tabii ki ihtiyaçtır, ama genellikle yurt dışındakiler bunu bir yatırım aracı olarak görüyorlar. Evet. Veya yazın gittiğimizde kalabileceğimiz bir mekan olarak görüyorlar. Öncelikli olarak tabii neden konut almak istediğini iyi karar vermek zorunda. Eğer yatırım olarak düşünüyorsa farklı noktalar devreye giriyor. İhtiyaçsa farklı noktalar devreye giriyor. Zaten ihtiyaçsa kişi ya memleketine, ya köyüne, ya işte annesinin babasının olduğu yerlere o şekilde daire alarak veya işte ev alarak yatırım yapmış oluyor. Bu yatırım sayılmayabiliyor bazen. Çünkü mesela bakıyorum, bazı insanlar köylerine, kasabalarına milyonlarca lira para döküyorlar, ama evet, ileride onu karşılığını alamıyorlar. Çünkü bir söz vardır, yaylaya yatırım olmaz diye. Onlar yatırım amaçlı yapmadığı için tabii bu kritik dışında kalan insanlar. Bir de yatırım amaçlı alan insanlar var. Bunlar da aslında şuna dikkat etmek zorundalar. Özellikle gelişmeye açık şehirlerde, göç alan şehirlerde, turizmin gittikçe yükseldiği şehirlerde yatırım yaptıklarında o zaman biri iki olabiliyor, ikisi üç olabiliyor, üçü dört olabiliyor. Özellikle Türkiye gibi dinamikleri farklı olan ülkelerde farklı yatırımlar olabiliyor. Mesela benim 2020-21 yıllarında konut aldırdım, Antalya'dan konut aldırdım, müvekkillerim var. Bize bu konuda yetki vermişlerdi. Biz bizzat onları araştırdık, aldık.
0: Evet.
2: Onlar şu anda döviz bazında 3'e katlamış durumda.
0: Oo.
2: TL bazında demiyorum zaten.
0: Döviz bazında
2: 3'e katlamış, evet, durumda. Ve gerçekten Almanya'da da tamam belli miktarlarda arttı, ama Mesela o tarihte alanla bu tarihte burada alanı karşılaştırdığımda burada o oranda bir artış yok. Çünkü hani o dinamikler burada yok. Burada bir stabil var. Düşme de öyle olmaz. Yükselme de öyle yüksek olmaz. Burada bir stabil durum var. Belli şartlarda yükselir.
0: Çizgi böyle birdenbire yükselip alçalmıyor yani.
2: Burada çizgi böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yükselir. Evet. Ama Türkiye'de birden zikzaklar olabiliyor. Mesela Türkiye'de o tarihlerde neler oldu? İşte koronadan sonra Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Ukraynalılar geldi ev aldı. Ruslar geldi Antalya'dan ev aldı. Ve bir konut patlaması oldu. Bir de hükümetin faiz politikası vardı. Faizleri düşürdüler. Birden konutta bir patlama oldu ve birden döviz bazında 3 kata kadar rakamlar yükseldi. Şimdi bu bir yatırımdır ve bu normalde insan baktığında döviz bazen diyor benim param zaten euroda, benim param zaten dolarda diyor ama aslında enflasyon var. Tabii. O da değer kaybediyor. O tarihte alabileceği altın rakamına baksın. O tarihte alabileceği konuta baksın, bir de şimdikine baksın, parasının alım gücünün ne kadar düştüğünü iyi anlayacaktır. Kısaca neye dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle amacına bakmak lazım. Amacı yatırımsa bu noktada mutlaka çok iyi araştırma yapması gerekiyor. Eğer kendisi bu araştırmayı yapabilecek durumda değilse uzmanlardan destek alması gerekiyor.
0: Peki özetleyelim, bu konunun devamını yapacağız şimdi Kerim. Sen bir özetle, bir şarkı arasına gidip gelelim kısacık. Ondan sonra benim kafama takılan sorular var. Onları da sormak istiyorum Talha'ya.
1: Sehr gerne lieber Kasım. Was muss man dann beim Kauf einer Immobilie in der Türkei beachten? Ganz wichtig, alle Sachen, die wir hier mitteilen, alle Sachen, die ich jetzt hier übersetzen werde, das was von Talha gesagt wird, sind nur Empfehlungen und auf diese Empfehlungen soll jetzt nicht unbedingt direkt eingegangen werden. Und es soll nicht gesagt werden, ihr habt das gesagt, ich habe das gemacht, das habe ich minus gemacht. Alles nur Empfehlungen und unabhängige Empfehlungen, ganz, ganz wichtig. Und deswegen müsst ihr auch, wenn ihr sowas habt, am besten euch an Experten wenden und das dann mit diesen Leuten dann besprechen. Es gibt natürlich vielerlei Punkte, auf die man achten muss. Insbesondere, ob diese Immobilie für einen selber ist, ob das als Investition gedacht ist, wo dann ein Mieter reinziehen soll oder ob das wirklich nur für einen selber ist, was man im Urlaub benutzt. All das sind relevante Punkte, auf die man sich erstmal überhaupt einigen muss. Und wenn man sich auf diese Sachen geeinigt hat, dann kann man hingehen und sagen, okay, dann machen wir es jetzt so und so, machen wir es jetzt so und so, etc. etc. Wichtig ist, dass das natürlich erstmal eine Begründung haben muss, dass man dann auch natürlich die Einnahmen vorweisen kann, dass man auch gewisses Geld nebenbei hat, was man da verwenden kann. Rein rechtlich steht da erstmal eigentlich kein Problem, aber all diese Gründe müssen erstmal festgelegt werden und all das wird dann auch besprochen. Wie gesagt, ganz wichtig, erstmal eine Begründung finden, was man überhaupt mit diesem Haus machen möchte. Und man muss auch dazu sagen, vor ein paar Jahren war das attraktiver, wo die türkische, wo die Zinsen von der türkischen Regierung noch runtergestuft wurden. Jetzt ist das nicht mehr so attraktiv. Aber das wird alles. Ich bin auf jeden Fall gespannt, lieber Kasim, was jetzt noch was das noch zu den anderen Fragen kommt, weil da sind ja wirklich viele Fragen wieder reingekommen.
0: Şimdi Talha diyor ki, Kerim, benim diyor kız kardeşim doğum günü var diyor. Kutlayabilir mi? Kutlayabilir ama yani bu da Kerim şimdi kahve ısmarla bana da mikrofonla. Peki kimin doğum günü var bugün Talha?
2: Bugün ablamın doğum günü.
0: Doğum günü kutlu olsun.
2: Dilek ablaya da buradan çok çok selamlarımı iletiyorum. Evet. Doğum günü kutlu olsun.
0: O izliyor mudur bizi?
2: İzliyor.
0: O zaman izliyorsa sana, senin WhatsApp'ına hangi şarkı istiyorsa yazarsa şarkısını birazdan çalacağız. Tamam Kerim?
1: Evet.
0: Doğum gününüz kutlu olsun Dilek Hanım.
1: Çal.
0: Efendim? Zaman. Blok 3 ile mi devam ediyoruz? Tamam geliyoruz hemen efendim. Çal.
1: O da sevgilin iyi gün ablama.
0: Peki.
1: Yarın bu arada o da bizim konumuz olacak.
0: Ha, yarın kimle? Ha şeyle. Ablamla
1: yayındasınız. Yarın yani abla. Ben iyi gün abla. Ama Helin ablamla yarın yayındayız.
0: Tamam.
1: Konumuz da Nilgün Tüney olacak. Peki. Ve dişlerimiz hakkında konuşacağız. Peki. Dişlerimizde nelere önem vermemiz gerekiyor. Okay. Neye acaba dikkat etmemiz gerekiyor? Tamam. Diş yaptırdığımızda ne sorunları falan yaşıyoruz? Onların her şeyi yarın konuşacağız ama bir istekte bulundu. Onu da kırmadığım için
0: seviniyorum diyorsun.
1: Kulaklarınızda.
0: Hadi bakalım.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit Block 3 und aber davor hat der liebe Talha Boruc noch herzlichen Glückwunsch an seine Schwester gewünscht, denn sie hat heute Geburtstag und sie hört uns auch heute zu, deswegen herzlichen Glückwunsch auch an sie. Und sie darf sich gerne einen Musikwunsch wünschen. Wir hören jetzt einmal kurz rein in Block 3 Das Lied geht an die liebe Nigün, denn morgen sind wir mit der Helen auf Sendung und haben sie tatsächlich als Studiogast bei uns. Wir werden morgen über Zähne sprechen, auf was man alles bei der Zahnpflege achten muss. Was vergessen wir denn bei der Zahnpflege? All das besprechen wir dann morgen. Bis dahin, aber jetzt eine kurze Musikpause.

0: Peki, blok 3 bir tarafta çala dursun, biz devam edelim. Şimdi sevgili Talha, biz çikolatayla başladık ama konutlar güzel bir yerden yakaladık konuyu. Dinleyicilerimizden de tabii ki şimdi yatırım amaçlı da olsa konut fiyatları mesela önümüzdeki zaman diliminde ne kadar yükselecek? Mesela sen biraz önce Antalya'dan bahsettin. Genelde zaten Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, buralardan özellikle Almanya'da, Avrupa'da yaşayanlar. Çünkü bir anda yükselişe geçen yerler buralar, değerlendiriyor. Konut fiyatları sence önümüzdeki zamanlarda nasıl bir yükselişe girecek?
1: Şimdi bence konut fiyatları yükselecek. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hiçbir şeyin maliyeti düşmüyor. Her şeyin maliyeti yükseliyor. Enflasyon var.
0: Bu enflasyon acayip bir şey yaptı yani. Yani kabul etmeseler de siyasetçilerimiz... Ülkede bugün aldığını yarın aynı parayı alamıyorsun. Yani evet. 24 saatte her şey değişiyor.
1: Mesela müteahhit demir alıyor, çimento alıyor. Bugün aldığını yarın alamıyor. Evet. Bundaki yükselişleri ister istemez konut fiyatlarına yansıtacak. Reel olarak yani mesela Türkiye'de şu an nakit krizi olsa bile konut fiyatları düşmüyor. Sebebi de bu. Çünkü maliyetler düşmüyor. Maliyetler sürekli yükseliyor. Bir şeyin fiyatının düşmesi için maliyetinin düşmesi gerekiyor. Yani bazı müteahhitler mesela şu an maliyetine yakın fiyatlarda satıyorlar. Kârı vazgeçmiş ben zarardan kurtulayım diyor ama belli bir sınır var. Onun altına inemez ve bu da sürekli yükseliyor. Evet. Dolayısıyla şu anda aslında tam alma zamanı diyebiliriz. Çünkü zaten herkesin aldığı zamanlarda özellikle o 2022 Rus-Ukrayna Savaşı'nda mesela peynir ekmek gibi daire satılıyordu.
0: Evet, evet.
1: Orada Türklerin alma şansı pek yoktu. Zaten çünkü gittiğinde çok yüksek fiyatlarla karşılaşıyorlardı. Ya bu fiyatlar verilir mi diyorlardı. O vakitlerde alım zamanı değildir. Ama şimdi alım zamanı çünkü şu anda öyle bir rağbet yok. Zaten rağbetin olmadığı zamanda almak lazım.
0: Tabii. Yani o kâra noktada... geçmek istiyorsan.
1: Aynen. Ama bizde mesela şöyle bir huy var. İşte altın yükseliyor, hurra altın alalım. Altın düşüyor, hurra satalım. Ya tam tersi yani insanların bir şeye rağbet ettiği zaman da siz farklı bir reaksiyon gösterirseniz o zaman kazanabiliyorsunuz. Yani buna da dikkat etmesi lazım. Benim kanaatimce konut fiyatları özellikle şu anda faizler yüksek olduğu için durağan ama seçim atmosferine girildiğinde
0: faiz düşürülecek.
1: Politik olarak düşürüldüğünde evet. bir de faizlerin düşürülmesini bırakın. İlk evini alanlara bir takım kampanyalar yapacaklar. O zaman konut fiyatlarında ciddi yükselişler olacak. Bunu biz yaşadık. 2021-22 senelerinde hem faiz düşürüldü hem çok düşük faizlerle konut alma fırsatı verildi. Zaten o dönemde fiyatlar yükseldi. Çünkü insanlar faizle düşük faizlerle konut aldı. Parasını birden ikiye katladı. 2'den 3'e katladı. Bu tekrar yaşanacak diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse seçim satımı haline girmiş bulunmaktayız. Hı-hı. Önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde seçimler olacak ve sürmez. Buna yönelik de ciddi gelişmeler de olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi sevgili Kerim, kısaca özetle Talha, Kerim özetlesin, ondan sonra devam edelim.
2: Bir özetleyelim, bir müzik alegriye girebilir
0: tamam.
2: miyiz hemen?
0: Tabii ki. Hemen özetle kısaca.
2: Genau, das war jetzt, da haben wir jetzt über die Immobilienpreise gesprochen und da haben wir ihn gefragt, ob sie in der nächsten Zeit nicht steigen werden. Also in der nächsten Zeit brauchen wir gar nicht drüber reden. Also wenn man jetzt was heute kauft, dann kann man das morgen gar nicht mehr kaufen, muss man dazu sagen, lieber Kaso. Also es ist jetzt schon wirklich sehr teuer geworden alles. Und auch Talha hat das nochmal bestätigt. Also die Inflation ist so krass am Steigen, auch wenn das die Politiker in der Türkei nicht akzeptieren, ist es so stark am Steigen, dass man am Folgetag nicht mal mehr das kaufen kann, was man am vorigen Tag kaufen konnte. All das sind natürlich Punkte, die wichtig sind, auf die man achten muss, etc. etc. Man darf nicht lange überlegen beim Kauf. Aber wie gesagt, das sind alles unabhängige keine Kaufempfehlungen oder so, sondern einfach nur die Meinung eines türkischen Rechtsanwalts, der jetzt schon seit langem sich mit diesen Themen beschäftigt. Eine ganz kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.
0: Evet, 3 dakikalık kısa bir müzik aramız var. Ondan sonra buradayız. Sorularınız için 0177 977 2772.

0: Peki geldik efendim. Tide Radyo burası. Avukatımız Talha Barut bizlerle birlikte. Sevgili Talha, senin dediğin gibi dinleyicimiz Ender Bey demiş ki günaydın Kazım, Kerim ve Talha. 2018'de 33 bin euroya almış olduğum daire bugün 110 bin euro yapıyor. Güzel bir yatırım değil mi?
1: Aynen.
0: Nereden aldı acaba?
1: İşte
0: bu kadar yükselişi gösteren bir yer hakikaten söylemez de bize, şimdi biz de gidip alır.
1: Şimdi başka bir vekilim mesela bir ilçenin bir kasabasına yapmış. Ya diyor hala aynı fiyat diyor, yükselmiyor. Niye yükselmiyor? Ama işte nereye yaptığınız önemli. Yani siz göç alan bir yere yaptıysanız, gelişmekte olan bir yere yaptıysanız mutlaka onu katlarsınız. Bir de bazı momentum zamanları vardır. Bunu iyi takip etmek lazım. Mesela bir şeyde baskı olur. Ondan sonra birden bir kırar, bir yükselir yukarıya doğru. Mesela Türkiye'de şu anda 2022'den beri bir var, konut üzerinde bir baskı var. Yaklaşık işte 3 senedir bu şu anda hala kırılamadı. Altında da böyle oldu. Mesela altında belli bir zaman şey derler, altın her zaman kazandırır derler. Öyle bir şey yok. Altın bazen kaybettirir ki şu anda gördük, bazı insanlar maalesef altının gramı Türkiye'de 8000 TL iken evini sattı. Ben hatta sosyal medyada çok gündem oldu. Bir kilo altın alıyor ve ben diyor ki seneye diyor ya da ondan sonraki sene diyor bir evimi sattım ama 4 ev sahibi olacağım diyor. Ama işte şu anda o 8 bin lira 6 bin liralara düştü. Ve şu anda kendisinin zararı 850 bin lira şu anda. Yani bazen bu şey var, çünkü en yüksekten aldı. Artık doygunluğa ulaştığı, spekülatif olduğu zaman da almış oldu. Şimdi de mesela o momentumu yakalamak lazım. Şu anda o momentumun zamanı, yani yukarıya doğru gidecek, bir hareket bekliyor. İşte bu hareket ne olur? Ya faizin düşme kararı olur ya da herhangi bir savaş olur, başka bir şey olur. Ondan sonra o momentumla yukarıya doğru gider.
0: Peki vizeyle ilgili sorular vardı. İlerleyen dakikalarda o konuya da gireceğiz. Ama sence mesela sen Antalya'yı gayet iyi bilen birisin. Yatırıma şu an için müsait mi Antalya mesela?
1: Ben evet Antalya.
0: Mesela Ege'de İzmir çevresinde işte Çeşme'de olsun, Urla'da olsun, ben bakıyorum fiyatlar çılgın bir şekilde gidiyor. Çünkü senin de demin dediğin gibi enflasyon deli bir şekilde yüksekte şu anda. Dünyada galiba ikinci miyiz, birinci miyiz enflasyon en yüksek ülke olarak? Bu da insanları fiyatlarda böyle bir şey yapıyor. Balıkesir Edremit'teymiş mesela.
1: Evet mesela aynen yani
0: Balıkesir Edremit'te, evet.
1: Şimdi şöyle, benim ömrümün yarısı Almanya'da.

0: Fide Radyo burası. Stüdyo konuğumuz avukat Talha Barut bizlerle birlikte. Şimdi Savaş Tepe'den yazmışlar. Nazmi Dinç diyor ki Talha, toprağa ya da işte bir yere yatırım yapacak kadar paramız yoksa mecburen vadiye yatıracağız. Başka alternatifi var mı? Bizi yapamıyoruz demiş. Savaş Tepe'den saygılar diye göndermiş. Yani dinleyicimiz de kendi açısından tabii ki o da haklı. Ama toprağa ve konuta yatırılan para eğer bulabiliyorsunuz ön kapital değil mi?
1: Şimdi toprak dedi, imarlı arsa almak zorunda değil ki. Yani sonuçta bir tarla evet, hissesi ya da gelişmeye açık bir alanda mesela biz bazı yatırımcılara öyle tarlalar buluyoruz ki yani şu anda çok uygun fiyatı. Ama belki yani uzun vadeli yatıracaksa 5 yıl sonra 10 yıl sonra imar sınırına gelmiş zaten. 5-10 yıl sonra orada nüfus artışı olduğunda ister istemez belediye oraları imar açacak. Açtığında o zaman o 1'e 10 kazanacak. Belki 1'e 20 kazanacak. Yani her bütçeye uygun yatırım seçenekleri bulabilir kendisi biraz evet, araştırırsa.
0: Peki şimdi tamam, şöyle yapalım. Gittik diyelim ki, sen biraz önce dedin ya işte Antalya son dönemde revaçta yükseliyor. Zaten turizmde Türkiye'nin başkenti. Antalya'da bir daire aldık. Ama kendimiz oturmayacağız. Evet. Kiraya vereceğiz. Çünkü biz Almanya'da yaşıyoruz. Antalya'da aldığım daireyi kiraya verirken ben neye dikkat etmem gerek? İlk öncelikle. Çünkü fiyatlar nasıl yükselecek, sözleşmeden nelere dikkat edeceğiz mesela?
1: Şimdi önce hani bunu eşyalı mı eşyasız mı verilecek, ona bir bakmak
0: lazım. Hangisi avantajlı sence?
1: Şimdi mesela 1+1 bir dairesi olan bir kişinin eşyalı vermesi daha mantıklı. Çünkü 1+1 dairede genellikle oturanlar kısa vadeli otururlar. Bir sene, iki sene. Aileler ya ilk başta karı koca tercih etse bile çocuk olunca çıkmak zorunda kalır. Dolayısıyla 1+1 dairelerde biz eşyalıyı tavsiye ediyoruz. Ama 2+1 dairelerde eşyasız olarak tavsiye ediyoruz. 1+1 daireyi eşyalı verince daha yüksek bir kar marjıyla verilebiliyor. Çünkü insanlar şuna bakıyor. Zaten Antalya'da hani turizm ve otellerin fiyatları belli. Şimdi geçen biri diyor, ben 10 günlük hesap yaptırdım. Sezonda 10 bin euro neredeyse masraf gidiyor. 5 yıldızlı bir otel konsepti.
0: Evet.
1: Yani bir hafta 10 gün içerisinde. Şimdi bu noktada eşyalı bir daireyi kiraya verdiğinde kişi mesela 30-35 bin TL'ye kadar bir rakama kiraya verebiliyor. Ama 2+1 bir daireyi eşyasız verdiğinde de yine 30 bin liraya yakın bir kira alabiliyor. 35 bin liraya yakın bir kira alabiliyor. Yerin durumuna göre, konumuna göre. Bu noktada öncelikli olarak buna bir karar vermesi gerekiyor kişinin. Bunu verdikten sonra da tabii sağlam bir sözleşme yapılması lazım. Biz o noktada tamamen hani eğer kira ev sahibi tarafındaysak ev sahibini koruyan bir sözleşme yapıyoruz. Çünkü zaten kiracıyı kanun koyucular koruyor. İster istemez kanunlar boşluk durumunda hep kiracı lehine çalışıyor. Hani biz mümkün olduğunca ev sahibini koruyoruz ki kiracı herhangi bir sebepten dolayı sıkıntı yaparsa tahliyesi kolay olsun diye. Tabii ki neye dikkat etmek lazım? Kira artış oranlarını iyi belirlemek lazım. Bir de tahliye olayını iyi belirlemek lazım. Tahliye şartlarını iyi belirlemek lazım. Bunlara dikkat ettiğinizde gönül rahatlığıyla kiraya verilebilir. Şimdi birçok insan diyor ki ya kiracıyla mı uğraşacağız?
0: Evet.
1: Ama bilmediklerinden dolayı öyle.
0: Yani, ama sorun yaşıyoruz. Biz ya, mesela Almanya'da görüyorlar kiracılar sorun çıkardı. Nasıl bir sözleşme olması lazım bu?
1: İşte şimdi sizin genel olarak sorun yaşamanızın sebebi siz yurt dışındasınız. O kişi Türkiye'de. Siz uzaktasınız diye size birazcık daha rahat hareket edebiliyor. Ama mesela bizim Türkiye'de bu konularla alakalı bu Verwaltung şirketi olur ya, yani idare şirketi, yani bu şekilde kiracı takip şirketimiz var. Bu noktada her şey kurallarına uygun olduğunda kiracının sorun çıkarabileceği çok bir nokta olmaz. Açık bir nokta olmaz. Mesela buradaki insanlar şöyle rahat. Ya kiracı diyor ki bir sorun var, işte evde bir tadilat yapılacak. Tamam sen yap, kiradan kes diyor. Adı belli değil, sanı belli değil. Adam yapıyor, sonra kaç ay kiradan kesiyor.
0: Evet.
1: Ne yaptı, ne kadar masraf yaptı, siz bunun kontrolü size değil. Ama sizin bu idareci şirketiniz bunu yapsa en azından verilen ortadadır. Ve o kişinin yine kirasını ödemeye devam eder. Ama insanların en çok sorun yaşadığı konuları ben orada görüyorum. Bir problem çıktığında sen yaptır, kiradan düş deniyor. Ondan sonra arada münakaşa çıkıyor. Çünkü detaylar başta güzel konuşulmamış. Yani havada kalmış. Bundan dolayı sıkıntı olabiliyor. Onun için ev sahiplerine benim tavsiyem bu noktada, nasıl ki Almanya'da Verwaltung şirketleri var, Türkiye'de de bunu takip eden özel
0: avukata vereceksin abi.
1: Avukat da olabilir. Çünkü karşısında bir avukat gördüğünde, tabii, kiracı istediği gibi Hazel'den yani bir şey yapamaz, gazel okuyamaz. Yani bu noktada daha dikkatli davranır ve kurallara daha çok uyar. Böylece daha az problem çıkar.
0: Peki Kerimciğim, bunu evet, ana tema olarak çok kısa tutup özetleyebilir misin? Çok kısa tut, çünkü sorular acayip var.
2: Ben nasıl kısa tutayım? Siz bu kadar konuşunca ben nasıl kısa tutayım? Sen de bana atıyorsun hep top.
0: Hadi bak, bu kadar sürede bitirecektin.
2: Şey abi ya. İlyas abi geliyor, ondan sonra diyor ki yok sen çok uzatıyorsun, şöyle yapıyorsun falan diyor.
0: Hadi başla.
2: Gut, jetzt wurde ganz kurz über die Wohnungsvermietung gesprochen, wann denn empfohlen wird zum Beispiel die Wohnung mit Möbeln zu vermieten oder ohne Möbeln zu vermieten, allgemein, was es da für Empfehlungen gibt. Wir haben darüber ja auch kurz vor der Musikpause etwas gesprochen gehabt. Wichtig ist bei der Vermietung, wie es auch in Deutschland Hausverwaltungen gibt, gibt es auch in der Türkei natürlich Hausverwaltungen. Vor allem dadurch, wenn ihr natürlich in Deutschland lebt, aber ein Haus oder eine Wohnung in der Türkei habt, die ihr vermietet, wissen natürlich die Mieter, dass ihr in Deutschland seid, und dementsprechend tanzen sie euch etwas auf der Nase rum. Und dafür gibt es natürlich, genauso wie es in Deutschland die Hausverwaltung gibt, auch in der Türkei die Hausverwaltungen, die man am besten beauftragen soll. Denn nur mit der Hausverwaltung kann man wirklich davon ausgehen, dass ihr als Vermieter ernst genommen werdet und dass der Mieter auch dementsprechend das Ganze beachtet, welche Regeln da auch existieren. Denn wenn die Mieter wissen, dass der Vermieter in Deutschland lebt und gar nicht weiß, was du als Mieter in dieser Wohnung machst, ja, dann haben wir ein Problem, weil dann tanzen die euch wirklich auf der Nase rum, und dann merkt ihr das auch, dass die auf der Nase rumtanzen. Deswegen sollte man am besten da einfach einen unabhängigen Anwalt nehmen, denn wenn der Mieter sieht, oh, ein Anwalt, oha, sollte ich vielleicht nicht mitspaßen, oder auch eine Hausverwaltung, sollte ich auch vielleicht nicht mitspaßen. Genau das sind relevante Punkte, auf die man achten muss, vor allem, wenn man eine Wohnung vermietet. Denn all das sind Punkte, wo dann Leute meistens ein großes Minus mitschieben, weil sie darauf gar nicht geachtet haben im Hauskauf, wer das dann Ganze macht. Aber es gibt genug Möglichkeiten, das Ganze in der Türkei beobachten zu lassen, was mit der Wohnung passiert.
0: Sevgili Talha, şimdi eskiden işte Almanya'dan oğlum gelecek deyip kiracıları çıkarabiliyorlardı. Şimdi bir kiracıyı tahliye edebilmek için nelere dikkat etmemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor?
1: Şimdi başta eğer bir avukat ile sözleşme yapmışsanız zaten avukat gerekli şeylere dikkat etmiştir. Ne yapmıştır avukat? Tahliye taahhütnamesi almıştır. Kira kontratına da düzgün bir kira kontratı yapmıştır. Bu noktada kiracı tahliyesini neden istediğiniz faktörü önem arz ediyor. Mesela kirasını ödemekte aksatıyorsa, eksik ödüyorsa, yani tabii ki kira ödemediğinden dolayı tahliye edilebilir. Eksik ödediğinden dolayı tahliye edilebilir. Ama her şey tas tamam bir kiracı. Düzenli ödüyor, her şeyi ödüyor ama siz çıkarmak istiyorsunuz. Sebebine bakmak lazım. Mesela kişisel ihtiyaç mı? Kişisel ihtiyaçtan dolayı çıkarma sebepleri var ama bunlar dediğim gibi bir dava olduğunda genellikle kiracı lehine düşünür hakimler. Yani sizin elinizin çok güçlü olması gerekiyor. Mesela benim bir müvekkilim bir başka meslektaşla böyle bir dava açmış. Davası direkt ilk celse reddedildi. Mesela ona demiş ki mahkeme, sen yurt dışında yaşıyorsun, senin zaten ihtiyacın yoktur demiş, reddetmiş, geçmiş. Yani orada şunu düşünmemiş, ya bu adam evet, yazın gelecek, yazlık olarak evet, kullanacak diye evet, düşünmemiş. Onun için daha çok genel geçer sebepler, kirasını eksik ödemişse, ki bazıları bize diyor ki tam ödüyor. Biz mesela bir hesap kitap yapıyoruz, bakıyoruz ki 100 lira eksik ödemiş.
0: Bitti.
1: Bu bile
0: bitti
1: olabiliyor ama tabii, bunu ne ev sahibi biliyor ne kiracı biliyor. Evet. Yani burada teknik detaylar önemli. Bu tahliye edilebiliyor veya tahliye taahhüdüyle tahliye edilebiliyor. Bazısı diyor ya kiracı hasta, tahliye edilemez şu bu. Pasafisor. Yani evet, iyi bir avukat boşluklardan yararlanarak tahliyesini gerçekleştirebilir. Çünkü kötü niyetli kiracılar var. Bu yasaları kendilerine yelpaze yapıp, şemsiye yapıp çok ucuz kiralarda oturmaya devam etmeye çalışıyor. Ama bu durumda da ev sahibi zarar görüyor. Zamanında maalesef hükümet de bazı politikalarla mesela dedi ki %25'ten fazla arttırmak yasak dedi. Bana göre bu mülkiyet hakkının ihlalidir. Çünkü vatandaş kendi mülkünü, sen hani %40 %50 enflasyon var diyelim, %25'ten fazla arttıramazsın diyor. O zaman bir tarafa zarar vermiş tabii, oluyor. Yani burada serbest piyasaya çok fazla müdahale de maalesef zarara yol açabiliyor, ki bunlar da maalesef konut fiyatlarını düşürdü. Onun için diyoruz biz şu an konut fiyatları düşük. Çünkü bazı müdahaleler de bu fiyatları olumsuz etkiledi. Ama bunun yanlış olduğu ortaya çıkınca bu müdahalelerden vazgeçildi. Şu anda serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde kiralar istenildiği gibi belirlenebiliyor, devam edebiliyor. Artışlar da sözleşmeye göre yapılabiliyor. Eğer sözleşmede bir hüküm yoksa veya genellikle de sözleşmede üfe, tefe tüfe oranında ya da üretici fiyat endeksi oranında artışlar söz konusu olabiliyor.
0: Peki, özet alıyoruz, ondan sonra şarkı arasına gitmeden non-stop devam edeceğiz. Son blokta şarkı çalacağız. Buyur Kerim.
2: Ja, wie erfolgt eine Mieterhöhung, unter welchen Bedingungen? Es gibt zahlreiche Bedingungen, wo man das machen kann. Man muss aber auf jeden Fall darauf achten, dass man das nicht übertreibt. Auch da gibt es natürlich einen Indexspiegel etc. etc. etc. Also das sind alles Punkte, da kann man gar nicht so eine Antwort drauf geben, dass man sagen kann, ja, ab da könnt ihr genau jetzt diese Erhöhung geben und ab da vielleicht nicht. Muss einfach angemessen sein und ihr müsst es auch selbst vielleicht nachvollziehen können, warum diese Erhöhung jetzt stattgefunden hat. Also all das sind Punkte, auf die ihr einfach achten müsst. Aber am besten auch, dass man mit Experten besprechen, auf Experten zugehen, die dann auch sagen können, ja, das ist gerechtfertigt, das ist wiederum nicht gerechtfertigt, etc. Jetzt eine kurze Musikpause. Nach der Musikpause kommen wir wieder zurück und gehen dann auch schon aufs Ende der Sendung zu.
0: Sevgili Kerim, Aydın Yalçın konunun dışında bir şey sormuş, onu da cevaplayalım. Kazım abi, ablam için vize başvurusunda bulunmuştuk da bize red geldi ve bahaneler çok komik. Bir bahane, biz maddi manevi olarak bütün evrakları istenilen şekilde hepsini beyan ettik diyor. Yine de red geldi. Talha Bey bize bu konuda yardımcı olabilir mi diyor. Veya ne yapabiliriz sorarsan sevinirim demiş. Buyurun efendim, sorduk.
1: Şimdi tam olarak neden reddedildiğini yazmadığı için genel olarak konuşayım. Muhtemelen bir ablam dediği için herhalde ziyaretçi vizesiyle ya da turist vizesine başvurmuştur. Evet, genellikle bu vizelerin red sebebi şu oluyor. Geri dönme noktasında şüpheler olması. Çünkü birçok kişi vize alıp burada kaldığı için veya kaçak yollardan geldiği için Almanya bu konuda çok hassas. O noktada belki sebepleri tam olarak inandırıcı gelmemiş olabilir. İşte bu kişi gelecek, burada kalacak, dönmeyecek düşüncesidir. Tabii ki yardımcı olabiliriz. Yeni bir vize müracaatı yaparak, bir de bu noktada kafalarındaki soru işaretini giderecek bir takım bilgi ve belgeler sunarak bu durum çözülebilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili Talha, Kerim hepsini bağlayacak da şimdi bizim ofisimize her geçen gün vatandaşlarımız geliyor evraklar için falan, hep soruyorlar işte, ya dinliyorlar seninle olan programlarımızı. Hı hı. Emeklilik hala devam ediyor mu Türkiye'de abi? Nasıl yapacağız abi diyorlar. İşte emekli olmak için hangi belgeler gerekiyor? Ben de diyorum ki ben avukat değilim, Talha'ya gidin diyorum. Ama buradan da kısa bir açıklama. Hala da Türkiye'den emekli olma şansımız var mı ve neler, ne şartlar isteniyor?
1: Evet, hala Türkiye'den emekli olma imkanı ve şansı var. Ama bu neden insanlar bundan korkuyor hareket etmeye? Çünkü SGK'lara ya da ateşeliklere sorduklarında çok yüksek rakamlar çıkarılıyor kendilerine. Onlar da tabii ki özellikle tabii. Dövizin bu durumda olması, TL'nin bu kadar döviz karşısında değerli olması karşısında insanlar da diyor ki ya değmez gibi düşünüyor. Halbuki farklı şekilde emekli olma imkanları var. Mesela SSK üzerinden hala borçlanma imkanları var. Bunları bildikten sonra daha az ödeyerek daha iyi maaşla emekli olma şansları bazı insanların var. Ama bunu bilmedikleri için ve kendileri yanlış yönlendirildikleri için hala emekli imkanı ya çok yüksekmiş, çok pahalıymış, artık bu imkan yokmuş gibi düşünüyorlar.
0: Şart bu tür konuda düşünenler için.
1: Kesinlikle, yani hatta biz ilk defa başvuracak olanlar için, ama bu tamamen ilk defa başvuracaklar için.
0: Bu arada tebrik ederim, yeni ofisine taşındın. Evet. Onun için de ayrıyeten. Neredeydi? Wandsbek neydi?
1: Aynen, Wandsbek Matta Schlossstraße 102 numaradayız. Okay. Ofisimiz artık orada.
0: İstasyonun hemen yanı.
1: Aynen. Evet. Biz yine çarşamba günleri saat 4'te açık kapı günü yapıyoruz. Sadece emeklilik için ve ilk defa başvuracaklar için ücretsiz bir hesaplama yapıyoruz. Danışmanlık ücreti almadan. Neden bunu yapıyoruz? Hani vatandaş bilsin.
0: Bilsin yani, olsun tabii ki.
1: Bak, bu şekilde de ödeyerek emekli olma imkanı varmış. Diğer şekilde de varmış. Yine tercihini kendi yapsın. Bu noktada öyle bir imkan sunuyoruz insanlara. Bunu da değerlendirebilirler. Ama belgeleri sormak için bize gelmelerine gerek yok. Buradan duyuralım kendileri başvuracaklarsa. Kadınlardan ikametgah belgesi, yani hangi tarihlerde, hangi adreslerde oturduklarına dair bir ikametgah belgesi isteniyor. Evet. Bu Melde Bescheinigung deniyor buna. Mit Adressverlauf, işte evet. Bu yurt dışındaki makamlardan alınacak. Bir de Verzierungsverlauf, yani hizmet döküm cetveli isteniyor. Erkeklerden Melde Bescheinigung'a gerek yok. Sadece Verzierungsverlauf. Ama hem kadın hem erkek eğer selbstständig çalıştıysa, yani serbest çalışma yaptıysa, bir de maliyeden ne zamandan beri serbest çalıştığı, ne zamandan beri vergi mükellefi olduğuna dair belge alması isteniyor. Yurda giriş çıkış kayıtları isteniyor. Bunlarla beraber müracaat edilebiliyor. Ama benim önerim, bu belgeleri toplasınlar. Evet, ama başvurmadan önce hem SGK'ya ya da ateşiyle sorsunlar, bir hesaplama yapsınlar. Hem de bir avukata gidip hesaplama yaptırsınlar. Kendilerine yakın bir avukata gidebilirler veya ücretsiz bir şekilde bize hesaplama yaptırabilirler. Ama çarşamba günleri saat 4'te sadece ilk defa başvuracaklarsa, ondan sonra karar versinler. Değiyor mu değmiyor mu? Zaten biz onun hesabını yapıyoruz. Diyoruz ki bak, şu kadar ödersiniz, şu kadar maaş alırsınız, yaklaşık şu kadar yılda amorti ediyor. Artık kendisi hesap edecek. Yani şu yaşta emekli olacak. Yani Türkiye'nin şu cazip, Almanya'ya karşılaştıracak olsak, Almanya'da insanlar 66-67 yaşlarında emekli oluyor. Bazen de diyor ki o yaştan sonra bana gelecek emekli maaşını ben ne yapayım gibi düşünüyor.
0: Ama olur mu, sağlık sigortası her şey?
1: Ya o sağlık sigortası şöyle yapıyorlar. Mesela Türkiye o parayı geri çekiyorlar. İşçiden keseni, Türkiye'den de sağlık emekli oluyorlar. Sağlık sigortasını burada da kullanabiliyorlar. Evet. Bir şekilde çözümlüyorlar. Ama ben buradakini çeksinler, bitirsinler, öldürsünler demiyorum. Ben sadece karşılaştırma anlamında diyorum. Yani Türkiye'de atıyorum 45-50 yaşında bir emekliliği düşünün. Bir de 20 sene sonra Almanya'daki emekliliği düşünün. 20 yıl önce emekli olmak demek 20 yıl amortismanı önceden başlatmak demek. Tabii. Yatırdığın parayı erken çıkarmak demek. Hani bu noktada tabii ki şeye göre daha cazip. Almanya'daki şartlara göre daha cazip. Ama buradakini öldürüp oraya geçsinler anlamında söylemiyorum. Biri elma biri armut, karşılaştırmıyoruz. Aynen. Sadece emeklilik sistemi olarak yaşın erken olması bir cazibe meydana getiriyor. Bu cazibeyi kullansınlar diyorum.
0: Peki. Ben de sana çok teşekkür ederim. Yine böyle ihtiyacımız olduğunda seni davet edeceğiz. Sağ olasın. Var mı eklemek istediğin? Çünkü Kerim çevirisini yaptı mı tam veda saatimiz gelmiş.
1: Ben de
0: olur.
1: Davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Bir daha alabilir miyiz adresi? Yeni
1: Schlossstraße 102 numara Van Spekmarkt tarafındayız.
0: Peki. Teşekkür ederiz. Kerimciğim, ben vedamı yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Sana da güzel bir çalışma günü diliyorum. Yarın da güzel bir yayın olsun senin için. Ben tatildeyim.
2: Ja, Kasim, das war's auch schon von uns. Nochmal zum letzten Thema, Rente, unser Lieblingsthema von unseren Zuhörern tatsächlich, da bekommen wir immer die meisten Fragen. Da hatte ein Zuhörer gefragt, wir hatten für meine Schwester bei meiner Schwester einen Visumantrag gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. Die Begründungen dafür waren wirklich lächerlich. Wir hatten alle Unterlagen sowohl in finanzieller als auch in persönlicher Hinsicht genauso vorgelegt, wie es verlangt wurde, aber der Antrag wurde trotzdem abgelehnt. Können Sie uns sagen, warum etc.? Also eine Begründung können wir natürlich nicht liefern, vor allem weil einfach keine richtige Begründung mitgeliefert wurde in der Nachricht. Zumindest wir wissen nicht, warum das genau abgelehnt wurde oder was die Begründung der Behörde war. Aber wenn das natürlich ein Visumantrag war zum beispielsweise wenn man in der Türkei lebt und einfach nur Deutschland erkunden wollte, ja, dann wird es abgelehnt, weil die Gefahr einfach besteht, dass diese Person nicht zurückkehrt, dann macht die deutsche Botschaft da einfach auch ein Probleme, also macht die deutsche Botschaft Probleme und sagt, ungern, weil kann ja sein, dass du nicht zurückkehrst, ne? Und das sind dann so Punkte, auf die dann die deutsche Botschaft achtet, beziehungsweise die Visumanträge dann auch ablehnt. Das sind alles so Punkte, auch rentenmäßig, natürlich ist die Rente immer noch möglich etc., nicht mehr so attraktiv, wie sie vor 3-4 Jahren war, allerdings ist sie immer noch attraktiv, für viele, vor allem die in der Türkei gearbeitet haben oder auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzen, können diese Rente beantragen, aber müssen das natürlich immer von einem unabhängigen Anwalt prüfen lassen. Vielen lieben Dank, lieber Talha Bodo, dass du hier mit uns warst, heute wieder unsere Fragen beantwortet hast und zahlreich in uns auf unsere Zuhörer eingegangen bist. Ist nicht selbstverständlich, es war eine wunderbare Sendung wieder und wie gesagt, wenn es morgen heißt, wieder Männer bei Hamburg, sind wir mit der lieben Helen wieder für euch live. Kasim ist morgen im Urlaub. Aber dafür, Kasim, machst du ja am Sonntag mit der lieben Helen die Sendung und da mache ich dann wiederum Urlaub. Also haben wir uns das relativ gut eingeteilt. Morgen ist die liebe Nigun Tüney bei uns. Sie ist Zahnfachangestellte und wird uns morgen unsere Fragen beantworten, was wir dann bei unserer Zahnpflege alles drauf achten müssen, was wir vielleicht vergessen, warum man vielleicht wirklich zweimal am Tag seine Zähne putzen sollte. All diese Fragen wird sie uns morgen beantworten, also nicht morgen vergessen, um 9 Uhr Männer bei Hamburg einzuschalten. Ansonsten geht es jetzt weiter auf die Radio mit den verschiedensten Sendungen aus den verschiedensten Regionen aus der Welt und auf der Männer geht es weiter mit der Alf Gwern Showtime. Bis dahin, passt euch auf, ein schönes Wochenende, wenn ihr uns nicht zuhören könnt und wir hören uns dann spätestens am Montag. Bis dahin, tschüss.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sunar.
3: Arif Güven Showtime.
5: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan Müşerref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Bakın Müge abla, siz herkesi buluyorsunuz ama Arif Güven'i bulamadığınızı söylüyorsunuz. Ya olur mu? Her hafta içi programı var.
8: Yok.
7: Var.
8: Yok.
7: Ya Sinan abi şahit. Sinan abi de dinliyor. Var değil mi abi?
9: Niye yokmuş?
8: Yok.
9: Var.
8: Yok.
7: Bir saniye. Sinan abi. Ya Müge abi var. Ben kendim dinliyorum her gün.
9: Var.
8: Yok.
9: Var.
8: Yok.
7: Sinan abi bir saniye. Bende numarası var.
8: Yok,
7: arayalım.
8: Dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. Yok.
9: Tamam. Sinirlen.
7: Bir saniye. Tamam. Arif abi.
8: Sinirlen. Yok lan. Allah Allah. Bir köy aradık. Nerede?
7: Ya bende program kayıtları var. Var. Göstereyim.
8: Gösterseydin o
9: ne
8: zaman.
9: Ne yapacaksın ki?
8: Ne? Nasıl ne yapacaksın? Gösterseydin o zaman. Yok.
7: Müge Hanım. Arif Güven Showtime var.
8: Varsa neredeydi?
7: İzinliydi.
9: Var.
7: Sen de otomatiğe bağladın. Var. Tamam Sinan abi. Yok.
8: Var. Yok.
7: Daha şimdi dinledim. Neyse
8: varsaydı
7: tamam.
8: Varsaydı gösterseydin.

0: aylar. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız. Enerjisine şaşıracağınız. Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Yes,
0: başlıyor.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: sen de bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini azıcık biraz daha yükseltin.
0: Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, bu kadar şaşaya gerek yok, hakikaten söylüyorum. Şöyle özetleyebiliriz, bazen söylüyorum. Kurban olduklarım, akıldan fikirden uzak radyo programı Arif Güven Showtime'e hepiniz hoş geldiniz. Ve bu sabah bir kez daha fark ettim ki bu radyo programı hakikaten söylüyorum babacığım bana çekmiş ya. Afyon patlamamış. Biraz da böyle içim yapmış. Sevgili dinleyenler, valla bak bu sabah böyle bir şey yaptım. Suyu çiğneyerek içtim yani. Bu sebepten dolayı diyorum ya. Akıldan fikirden uzak radyo programı. Evet abi. Çiçeğim dur. Kurban olurum. Boş ver beni, sizi soralım. Sevgili dinleyenler, iyi misiniz? Daha iyi misiniz? Genelde bayramlarda öyle olur ya. 40 yılda bir denk geldiğinde akrabalarınla konuşacak hiçbir şeyin yoktu. Nasılsın? İyiyim. Daha nasılsın? Vallahi daha iyiyim. Yani ne diyeyim? Çiçeğim. Umarım iyisiniz. Şaka bir yana, hakikaten söylüyorum. Umarım keyiflisiniz. Kurban olduğum, bugün de buradayız. Malum memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Elbette kendimize penceremizden bakarak sevgili dinleyenler kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz ki programın çok başındayken söylenmesi gerekenler elbette belli. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım canım kardeşim. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar hepiniz. Hoş geldiniz. Hep söylüyorum, şimdiye kadar dinlediğiniz radyo show programına canım kardeşim benzemiyor. Hatta itiraf etmek gerekirse bu yaptığım iş, bu program yavrum bir radyo programına bile benzemiyor yani. Bu sebepten dolayı ara ara hatırlatacağım. Sevgili dinleyenler, bu bir radyo programıdır diyeceğim. Niye? Başka bir halt zannetmeyin diye. Velhasıl hoş geldiniz. Sonracıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çiçeğim, çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Kurban olduğum. Geç olsun, güç olmasın dediklerimize de olsun. Başka. Çiçeğim, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlu Marif Güven, bak ben de seni dinliyorum diyen herkese ve elbette tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok teşekkürler gençler. Malum bu anonsun hemen sonrasında şöyle bir yoklama zamanı. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söylüyorum, 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Çiçeğim yazınız, yollayız. Bakalım arkadaşlarımız nerede, nerelerden ne selamlarımız var ki mesajlar gelmeye başlamış. Hatta bir şey söyleyeceğim, bugün şöyle bir mesajlara bakıyorum. Babacığım, online alışveriş uygulama mesajı da gelmiş benim WhatsApp'a ve diyor ki bak şimdi mesajı aynen okuyorum. 3 kere 1000 liralık alışveriş yaptığımızda sevgili dinleyenler 300 TL indirim varmış. Dedim ben 3 kere 1000 liralık alışveriş yapabilsem senin bana verdiğin bu 300 TL'ye bakar mıyım yavrum ya? Vallahi velhasıl bakacağız. Ne oluyor, ne bitiyor? Kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Biz de bir afyonu patlatalım, tam anlamıyla kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler, biliyorsunuz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Yıllardır ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bazen ben bunu dile getiriyorum, hakikaten söyleyeyim, siz de sormuyorsunuz. İçinizden biri çıksa dese ki birader sen ne yapıyorsun orada dese. Ben de duracağım, belki kendimi sorgulayacağım. Diyeceğim ki oğlum Arif Güven, hakikaten sen ne yapıyorsun? Ama hiç kimse bir şey sormadığı için ben de yıllardır bu radyo programını yapmaya devam ediyorum. Bizim durumumuz bu. Bazen formatı soruyorlar. Abi nasıl program yapıyorsun? Yavrum işin özü bu. Bak dinleyiciler alıştı. Ben manyak konuşuyorum, sağ olsun. Dinleyenlerimize itiraz etmeden itirayla her gün dinliyor.
2: Arif abi. Avunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
3: Selam Arif. Beyşehir'den selamlar. Takipteyiz.
4: Kırklareli Bobeski'den seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
5: Arif Güven.
4: Kolay gelsin başkan.
6: Selam Arif. Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan inesim yok. Hep seni dinlemek istiyorum.
7: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
8: Selam Arif. İşe yeni geldim.
5: Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: malum olursun canım kardeşim. İşler sarpa sardığında Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Gerçi bu şeye benziyor ya. Bir dönem çok popülerdi, bilenler mutlaka biliyorlar. Umumi tuvaletlerde canım kardeşim kapı arkası yazıları vardı. Tekerleme gibi olurdu. Bizim bu slogan da ona benziyor. Vay be. Yazı yazma helaya, başın girer belaya, götürürler merkeze, öptürürler herkese. Bir de atışma gibi oluyordu. Valla ozanların atışması gibi olurdu. Birisi böyle bir şey yazdıysa hemen altına, yan tarafına başka bir daha eklerdi işte. Yani yazı yazma diyorsun, sen neden yazıyorsun? Merkezde olanları sen nereden biliyorsun gibi. Ona benzedi. Çiçeğim dur şimdi. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Neydi ya, bugün böyle bir haber geldi. Daha doğrusu karşımıza çıktı. Ben hiç tanımam, kimdir nedir ne değildir bilmiyorum ama oyuncu Cansel, Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat henüz doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açmışlar. Bir fotoğrafa baktım, hakikaten açmışlar. Ve takip edenler de var. Gülmeyin. Doğmamış bebeğim belki de içinizdeki birçok insandan daha çok takipçisi var şu anda. Yani. Vay be. Yavrum, doğmamış bebeğe hesap açmak nedir ya? Gerçi hoş, bunu konuştuk. Bana Amerikan şey mi? Amerikan Cooker'dan mı gelmiştir? Ne? Bir köpekten arkadaşlık isteği geldi. İspanyol Cooker bana arkadaşlık isteği yollamış. Dedim oğlum, listemde bir tane İspanyol kız yok. Vallahi. Şimdi ne diyoruz? Evet abi, aynı zamanda bizi canım kardeşim eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X'ten takip etmek isteyen dostlarımız varsa adres belli, yerimiz belli. E Tarif Güven. Başlayalım mı başlayalım? Manavgat burada, patron yaz yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim, Antalya selam olsun. Side Hastanesi'nden selamlarımız var. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Keşan burada abi. Mardin burada. İzmir Merkez burada. Çanakkale Biga selam olsun. İnegöl'den selamlar abi. Reis yaz yoklamaya. Nazilli burası. Londra selam. Hamburg selam. Bütün grubeçilere selam olsun. Yozgat burada abi. Bilecik'ten selamlar. Yalova, Tokat, Bandırma, Antakya, Elbistan. Samsun, Bafra burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Adıyaman'dan selam var. Ordu, Ünye burada abi. Baba eski burada. Erzincan, Eskişehir, Silifke, Mersin, Mut, Giresun, yavru vatan Kıbrıs, Kahramanmaraş burada abi. Teşekkürler. Buyurun. Abim gelmiş, Bülent abim. Çok çok teşekkür ediyorum abim benim. Adıyaman'dan selamlar abi. Ah bir de kim olduğunuzu yazsanız çiçeğim. Merhabalar, merhaba. Tıkla bakayım şuna bir. Vallahi abi dövüşçü herhalde. Gladiator Fight Club yazıyor fotoğrafının altında. Abiye sevgiler, abiye saygılar. Mesajını okurken ayağa kalktım, önümü ilkledim yani. Silifke'denmiş bak, Cem'miş adı da. Cem kardeş selam olsun. Şimdi sevgili dinleyenler, kurban olduklarım gidişat burada. Bakayım gidişat burada derken ala burada diye böyle bir mesaj geldi de ikisini birleştirdim abi. Ala burada. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Zeynep'im geldi. Yavrum, memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatmaya çalışacağız. Var mı baba? Bir dünya. Tey. Levkoşa'dan selamlar abi. Yaz yoklamaya patron. Burhaniye burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Tolgacığım teşekkürler. Aleya burada abi. Eyvallah kardeş. Kargocu kardeşlere bir selam. Ne demek ya? Çalışan herkese söyledik program başındayken. Allah kolaylık versin. Ne yapalım öyle mi? Peki sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Ama aynı zamanda birazdan babacığım haber başlıkları geliyor.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
1: Arif Güven, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan.

0: Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hey! İşini daha fazla...

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566. alphahaircenter.de.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Arif Güven Showtime.
9: Arif Güven Showtime.
10: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven

0: geçer. Dediğimiz gibi ısınma turları geride kaldı. Artık ona şuna baba şuna saatlere başlıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Kurban olduklarım. Şu an itibariyle artık bir dahinin beyninde gezmeye hazır mısınız? Evet. Diyorum ama... Yavrum bugün vardı beyine zarar veren en kötü alışkanlıklar belirlenmiş. Kurban oldum. Sakın bunları yapmayın diyorlar. Buyurun akıl sağlığımızı korumak için, beyin sağlığımızı korumak için beyine en çok zarar veren kötü alışkanlıklar belirlendi. 1- Tek başına çok vakit geçirmek. 2- Güneşe yeteri kadar çıkmamak. Yeterince uyumamak. Sürekli stresli olmak. Aşırı yemek yemek. Yaptığım işten de darbe aldım çünkü yüksek sesle müzik dinlemek. Sağlık sorunlarını görmezden gelmek. Ve hareketsizlik. Dedik bunlar ne? Beyine zarar veren en kötü alışkanlıklar. Kurban olduklarım ben full çektim. Allah'a şükür maddelere bakıyorum ben fulledim abi. Çünkü bende hepsi var. Dolayısıyla da hakkınızı helal edin yani. Evet abi. Buyurunuz. Dediğimiz gibi bakanımızın böyle bir açıklaması var. Çoğu ülkeye göre durumumuz iyi demiş. Durumumuz derken herhalde vekillerden ve kendilerinden bahsediyorlar. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bak bizdeki milletvekillerine vereceksin asgari ücreti. Bak o zaman senin benim hakkımı nasıl savunuyorlar, nasıl savunuyorlar. Şimdi bizde bunlar oluyor. Malum aynı zamanda bakıyoruz. Diyoruz ki canım kardeşim peki dünyada neler oluyor? Dünyada işler nasıl ilerliyor? Bakın çok enteresan bir haber vereceğim şimdi size. O da şu. Avustralya'da canım kardeşim hikaye burada geçiyor. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı'ndan bahsediyorum. Hayden diye bir hanımefendi. Kendisi Avusturya'da Ulaştırma Bakanı. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Ulaştırma Bakanı canım kardeşim öğle yemeğine makam arabasıyla gittiği için kamuoyundan özür dilemiş. Demişler ki bir dakika ya sen tamam Ulaştırma Bakanı olabilirsin ama sen bildiğin babacığım makam arabanla öğle yemeğine gidiyorsun. O da demiş ki doğru söylüyorsunuz çok demiş özür diliyorum. Ve özür diledikten sonra demiş ki 750 dolarlık maliyeti devlete geri ödeyeceğim demiş. İstifa etmeyi düşünmüyorum demiş ki bak sonrasında. Hiç kimse mükemmel değildir demiş kurban olduğum. Şimdi vatandaş diyor ki ya diyor tamam sen Ulaştırma Bakanı olabilirsin ama demiş öğle yemeği kardeşim bu öğle yemeği senin kendi keyfi şeyin. Ve sen demiş makam arabasıyla gidiyorsun. Kadıncağız özür dilemiş. Demiş ki tamam 750 dolarlık maliyeti demiş hemen ben devletime geri ödüyorum demiş. Ablama bak ne kadar mükemmel bir de şey demiş ya. Ya demiş hiç kimse mükemmel değildir hani affedin demiş yani. Dedim bak utanmaza bak utanmadan öğle yemeğine makam arabasıyla bir gitmiş. Ve demiş ki istifa etmeyi düşünmüyorum. Başka ülkede olsa kesin istifa ederdi görevinden affını dilerdi. Demek ki bu abla hakikaten söylüyorum bu yaptığı siyaseti bu halka hükümete duyduğu saygıyı ne bileyim abi başka ülkede yapmaya çalışsa birçok ülkede 24 saatte akıl hastanesinde bunu kapatırlar. Diyecek ki ya özür dilerim ben diyecek makam arabamla öğle yemeğine gittim tamam siz haklısınız özür diliyorum. 750 dolarlık diyor işte maliyeti de devletime ödeyeceğim falan dese valla bunu böyle bakan mı olur deyip 24 saat içinde herhalde akıl hastanesinde kapatırlardı yani. Bak bir de ne kadar güzel demiş ki hiç kimse mükemmel değildir demiş ya. Bir de diyor ki mükemmel değiliz diyor ya. Ablacığım sen daha ne istiyorsun kurban oluyorum ya. Sen mükemmelsin Allah. Vay be. Ya bizim okuduğumuz gibi bu haberleri sallıyorum bizim memlekette de ne bileyim abi. Belli bir yetkiye sahip olan insanlar da kesin okuyorlardır değil mi? Kesin okuyorlardır şey diyorlardır saf lan bu falan diyorlardır yani. Oy oy havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette ne oluyor ne bitiyor? Anlatırım canım kardeşim anlatırım.
1: Arif Güven Güven Showtime.
2: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
3: Arif Güven, Lüleburgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven, ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lüleburgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada. Arif Güven, Show.
4: Kerem Arif. Şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
5: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir Yeni Doğan'da sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Şov'a merhaba.

0: Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili Didyeler. Şimdi tam anlamıyla bir komedi geliyor. Niye böyle söylüyorum? Babacığım boş boşuna söylemiyoruz. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette. Bak neler oluyor neler bitiyor. Sevgili dinleyenler. Şimdi Esenler polisi Tuna Köprüsü'nde böyle bir işte kontrol yapıyorlar. Böyle bir denetim var. Dolayısıyla böyle bir sürücüyü böyle bir arabayı durduruyorlar. Arabadaki sürücü Mustafa Y diye birisi. Kendisi işte hani ehliyet istiyorlar. Diyorlar ki ruhsatı da biz bir alalım. Durdurulan Mustafa Y kendisini komiser olarak tanıtıyor. Kimliğini de uzatıyor. Fakat bu arada şimdi bakıyor. Polis kontrol ediyor. Polis kimlikte şunun farkına varıyor. Diyor ki bir dakika ya burada diyor bu hani bir tuhaflık var diyor. Tuhaflık da şu. Polis kimliğinde başkomiser olarak yazılması gereken rütbenin başkomiser olarak yazıldığını fark ediyor. Polis diyor ki bir dakika ya. Malumunuz başkomiser yazılı. Yani İ harfi olması gerekiyor. Ama abinin karta bakıyor ki onda başkomiser yazıyor. Yani polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y. Yani başkomiser. Gözaltına alındı. Otomobilde iki sahte polis kimliğiyle başkomiser rütbesi takılı. Yelek de ele geçirilmiş. Tövbe estağfurullah ya. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesiyle tutuklanmış. Şimdi bununla ilgili böyle şöyle bir bilgi var canım kardeşim. Avukatlar der ki şimdi bilerek orada bir harf hatası var işte başkomiser yazmamış başkomiser yazmış. Diyorlar ki böyle olunca daha az ceza alıyormuşsun. Birebir kopyalayınca cezan artıyormuş. Nitelikli dolandırıcılık gibi işte böyle detayları varmış. Demek ki abi herhalde bu sebepten dolayı ulan yakalanırsam daha az ceza alayım diye başkomiser yazmamış. Sahte başkomiser. Bu aklımıza şey getirdi hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Bak çok eski tarihte yaşanan ki bizim memlekette yaşanan böyle hikayelerden birisidir bu. Çiçeğim emekli olduktan sonra şimdi 3 tane böyle bir polis memuru emekli oluyorlar. Ve derler ki 1950'lerde işte Sirkeci bölgesinde geçiyor bu hikaye. Velhasıl bu 3 polis emekli oluyor. Diyorlar ki ya biz emekli olduk ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Böyle bir iş arayışı içerisine giriyorlar. Sonra bu arkadaş diyorlar ki ya biz hani mesleğimizin dışında başka bir şey bilmiyoruz ki. En iyi yaptığımız iş ne? Hangi işten emekli olduk? Diyorlar valla polislikten. Diyorlar o zaman hiç kafa yormayalım biz. Diyorlar ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Diyorlar burada bak karakol yok. Biz diyorlar üçümüz bir araya gelelim buraya bir karakol kuralım. Bu hikayeyi biliyor musunuz? Hakikaten söylüyorum ben. Detaylı bir şekilde anlatırım bu hikayeyi. Şimdi bu başkomiserin de yakalıyor olması aklıma bunu getirdi. Vallahi söylüyorum. Aa bak haberi bulduk bile. Dur bir tık bakalım abi. 1950'lerde Sirkeci Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru emekli olunca ne yapacaklarını bilemediler. Yeni bir iş arayışına giren bu 3 arkadaş meslekleri dışında başka bir konuda tecrübeleri olmadığından en iyi bildikleri iş olan polislik üzerine kafa yormaya başladı. Böylece yıllarca görev yaptıkları İstanbul sokaklarında kendi karakollarını kurmaya karar veriyorlar. Diyor ki madem polisiz emekli olduk. Biz diyorlar kendi karakolumuzu kuralım. Küçük Pazar semtinde bir bina kiralayıp bildiğin tabelacıya gitmişler. Demişler ki Küçük Pazar Karakolu yazılı böyle bir tabela siparişi vermişler. Bina bir karakolda olması gereken tüm detaylarla donatılmış. İşte masaları almışlar, sandalyeleri almışlar, daktilo, işte resmi evraklar. Ve kısa sürede her şey gerektiğini işte aratmayan bir karakola dönüşmüş. Oysa ki karakol çakma, sahte. Bu karakol sahte olmasına rağmen tıpkı gerçek bir karakol gibi olacakmış yavrum. Küçük Pazar Karakolu faaliyete geçmeye başlar. Sirkeci Emniyet Müdürü'ne yeni atanan amir de bu karakola gitmiş. Demiş ki hayırlısı olsun yani. Hani sahte karakola çiçeğim Emniyet Müdürü ziyarete gidiyor. Sonra işte Emniyet Müdürü bakıyor diyor ki sahte karakolda tabii Emniyet Müdürü bilmiyor sahte karakol olduğunu oranın. Ya diyor işte sayın diyor işte müdürüm diyorlar. Burada diyorlar böyle bir personel eksikliği var. Tamam diyor ben tamamlarım. Bu ziyaret sırasında eksik personel nedeniyle Emniyet Müdürü'nden kendilerine polis memuru atanmasını istemişler. Sahte karakoldan habersiz olan emniyet amiri gerçekten de bu sahte karakola 3 polis memuru daha atamış. böylece karakolda hem gerçek hem sahte polisler hep birlikte görev yapmaya başlıyorlar. Yavrum bir şey söyleyeceğim, yemin ediyorum bak filmini çekseler oturur izlerim abi. Peki diyorsun ki bu karakolun sahte olduğu nasıl anlaşılmış? Küçük Pazar Karakolu'nun hikayesi bir kış günü kömür dağıtımı ile fark ediliyor. Evet abi, karakolların kışlık kömür ihtiyaçlarının dağıtımını bilen bir memur Küçük Pazar Karakolu'nda henüz kömür gitmediğini fark ediyor. Ancak bu karakol resmi karakol listesinde de bir bakıyorlar ki aa böyle bir karakol yok. Şaşkınlık içinde karakolun varlığını sorgulayan memur durumu emniyet müdürüne araştırması için diyor ki ya diyor müdürüm diyor bir araştırın yani. Sonra bir bakıyorlar diyorlar ki bir dakika ya. Sahte karakolu incelemeye alıyorlar. Ancak gerçek polislerin de görev yaptığı bu sahte karakol aslında gerçek bir karakol gibi bildiğin işliyormuş yani. Nasıl hikaye? Vallahi. Sonrasında itiraf ediyorlar. Diyorlar ki evet ya biz böyle bir şey yaptık yani. Üç tane kafadar polis bir araya geliyor. Düşün. Diyorlar ki biz buraya bir karakol açalım yani. Şimdi derler ki tabii seneler oldu, oldu bitti. Ve bu üç adamdan, bu üç kafadar işte kimse artık. Onlardan geriye kalan İstanbul'un sokaklarından birisine bu arkadaşların bir de biz ismini vermişiz yani. Buyurun. Boşuna demiyorum havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz buram buram memleket haberleri.
2: Arif Güven Güven Showtime.
3: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
4: Arif Güven. Lüleburgaz'dan Gelibolu'ya... İstikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven. Ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lüleburgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada. Arif Güven.
5: Selam Arif. Şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
6: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir, Yeni Doğan. Da sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Show'a merhaba.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hey! İşini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Hey! İşini daha fazla...

0: Radyo DE. Radyo merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
10: Arif abi, yürümeye dermanım yok, sen çağırsan koşarak gelirim ya.
11: Antalya'dayız. Okula gidiyoruz. Okula giderken sürekli sizi dinliyoruz. Çok güzel yayın yapıyorsunuz. Teşekkürler.
12: Ya sen süpersin, süper, süper, süper, süper.
10: Abi, günaydın, iyi yayınlar. Hayatım boyunca üç şeyi çok seviyorum. Parayı, seni, bir de müziği, Arif abi.
13: Bayağı

0: tatlı canım ciğerim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın.
1: Arif abim, insan sevgisini, hayvan sevgisini severek yaşamayı biz senden öğrendik. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Seviyorum seni abi. Dualarımı her zaman ortak ediyorum. Öptüm abi.

0: Olur, haberler haberler haberler. Bakın az önce anlattığımız hikaye dediğimiz gibi 1950 yılında gerçekleşmiş. Şimdi tarihe bakıyorsun, malum biliyoruz. Değişen bir şey var mı? Babacığım çok da yok gibi. Niye böyle söylüyorum? Hatırlıyor musunuz? En son konuştuğumuz konulardan birisiydi. Abi okkalı böyle bir sipariş veriyordu. Çelenk siparişi veriyordu. Sonrasında dolandırıldığını anlıyordu. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme var. Buyurun. Yine üç kağıt, yine üç kağıt. Küçükçekmece'de kendisini iş adamı olarak tanıtan şahıs. Ki kendisini şey diye tanıtmış. Ben demiş Aziz Yıldırım'ın yeğeniyim. Ve canım kardeşim bir organizasyonla alakalı işte ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu böyle 86 adet çelenk siparişi veriyor. Tutar tutar 312 bin TL. Sonrasında bu çiçekçi sevgili dinleyenler işte diyor ki ya biz parayı alamayacağımızı anladık diyor. Sürekli işte vatandaş kıvırıyormuş, ulaşmışlar işte. Bugün diyormuş, yarın diyormuş. En son şey demiş çiçekçiye bak. Abisi araçtayım. NATO genel sekreteri var yanında. Arayacağım seni demiş. Yanımda şu anda NATO genel sekreteri var. Arabadayım, seni sonra arayacağım. Zarar 312 bin TL. Ya. Oo, yoş canım kardeşim, ne oluyor orada bitiyor. Elbette mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Gecikmeli de olsa yazabildim. 1436 güleyim de gelmiş. Yalova'ya selamlar olsun, kurban oluyorum. Bu ne, bakan al bizi yoklamaya babacığım. Ne demek, Danimarka'da gelmiş. Laz Mehmet abim gelmiş ya, dur bakayım. Bak şimdi söyledim, sıkı takipçiler bunu takip ediyorlar. Laz Mehmet abi dede oldu. Evet abi. Bundan sonra torunumdan arta kalan sevgi parçacıklarıyla seni sevebilirim. Buna da alış, üzülme, ağlama. Benim sevgimin parçacığı bile sana çok büyük yer veriyor. Lütuftur demiş ya. Pıtırcık Arif Efendi al beni yoklamaya. Laz, bak bir de daha önce mesela mesajlar hep şöyle geliyordu. Laz Mehmet Almanya'dan diyordu. Şimdi Almanya'dan Laz Dede Mehmet. Vay be. Abim benim. Ne oluyor, ne bitiyor çiçeğim, öyle mi? Peki sevgili dinleyenler, birazdan geldiğimizde babacığım bir tık daha haberlere bakacağız. Aynı zamanda günün konusu gelecek mi? Tabii ki de gelecek.
1: Arif'cim.
2: Arif Başkan.
1: Arif kardeş.
3: Arif baba.
4: Arif abicim.
5: Selam Arif Bey.
6: Arif Başkan.
7: Arif kardeş.
8: Arif.
9: Arif abi.
10: Merhaba abi.
11: Selam Arif kardeşim.
12: Selam Arif.
13: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyorum.

0: haber yollayan dinleyenlerimize de teşekkürler. Abi sen bir ara bu arkadaşla aynı dizide oynamıştın. Sence doğru mudur? Yavrum ne? Bir linke tıklayalım bakalım ne dedi. Ha buldum. Şarkıcı Emrah'ın Bodrum ve İstanbul'da 300 tane evi olduğu ve aylık 10 milyon TL kira geliri olduğu doğrudur abi. Bu adama pintiyorlar. Doğru mu? Doğru abi doğru. Malumunuz bir dönem Emrah'la, küçük Emrah'la birlikte dizide oynadım. Evet abi cimri. Zaten bunu benim söylemem gerekmiyor. Bütün Türkiye biliyor. Adam muhtemelen ekmeği bile hala halk ekmekten alıyordur abi. Ben eminim bu arkadaş damacana su içmiyordur. Çeşme. Oğlum bazen hakikaten televizyon programlarına denk geliyorum, bakıyorum da. Adam fi tarihinde çektiği Unutabilsem dizisinde giydiği gömleği giyiyor hala. Çiçeğim ne diyeyim, bu da onun hayatı. Eyvallah kardeşim. Şimdi ne oluyor ne bitiyor, kurban olduğum bir bakalım. Buyurun canım kardeşim. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Görüntüleri gördünüz mü, denk geldi mi bilmiyorum ama Kayseri'de polis memuru... Daha doğrusu bak şimdi Beyoğlu'ndaki polis memurunun görüntüleri var. Bu daha önce olan bir olay. Önce şunu bir verelim. Bakın bilenler mutlaka biliyorlar, hatırlayanlar mutlaka hatırlıyorlar. Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ı şehit eden sanık ne demiş biliyor musunuz? Aileyle karşılaşmamak için duruşmaya uzaktan bağlantıyla katıldığını söylüyor. Demiş ki pişmanım. Ve aynı zamanda bakın polis memurunu şehit eden bu cani demiş ki tahliyemi talep ediyorum. Dedim paşam yaktığın süre içinde tazminat ister misin yani? Şimdi başka bir haber daha var. O da şu. Kurban olduğum Beyoğlu'nda polis memuru. Babacım böyle tek başına duruyor polis arkadaşımız. Sonrasında arkasından geçen birisi şak diye polis memurunu yavrum ensesinden bıçaklıyor. Şimdi bu bıçaklayan şahsın annesi konuşmuş. Demiş ki oğlum ileri seviyede şizofren hastası, tedavi ettir o zaman. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor demiş. Maalesef dediğimiz bir şiddet haberimiz daha var. Onu da verelim ondan sonra. Çiçeğim konu biraz daha alsın. Elbette günün konusunu vereceğiz. Bakınız Sarıyer'de bu da mesela hani görüntüleri var. Sarıyer'de oğlunun eğitim gördüğü okulda görev yapan öğretmen Necla Öğü, çocuğun babası Ali Çarık diye birisi bildiğin yumrukluyor ve darp ediyor. Gördünüz mü? Kadına yumruk atıyor. Peki bu davada sonuç ne olmuş biliyor musunuz? Söylüyorum. Habere en baştan başlayayım, sonuna kadar nefes almadan okuyalım abi. Sarıyer'de oğlunun eğitim gördüğü okulda görev yapan öğretmen Necla Öğü'yü yumrukla darp eden Veli Ali Çakır'a sevgili dinleyenler 4040 lira adli para cezası vermişiz. Allah'tan yumruk atan Veli'nin eli incinmiştir diyerek öğretmene ceza vermemişiz yani. Diyorsun bu mudur ya? Ha? Aa bak. Faruk Fatih Özer'i biliyorsunuzdur. Kendisine canım kardeşim 11 bin yıl hapis cezası verilmişti. 11 bin yıl. Dün dediler ki 11 bin yıl. Dediği zaten malumunuz göz açıp kapayasıya kadar geçen bir süreç. Tahliye edildi. Evet 11 bin yıl tahliye. Sonrasında Özer'in nitelikli dolandırıcılık gibi diğer suçlardan tutukluluk haline devam edildi. Dedik o da bugün yarın, gidişat belli, yol belli. Oy oy. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım valla çok şiştim, çok sıkıldım. Dolayısıyla da bambaşka bir konu vereceğim. Bugün de böyle bir şey vardı ya. İnsan aşık olunca mantık tatile gidiyor. Sevgili dinleyenler, aşktan meşkten konuşalım ama şimdi aşkın en saf halinden konuşalım istiyorum. Aşkın en saf hali nedir babacığım? Şimdi hepimiz babacığım büyüdük. bir tık böyle mantıkla da hareket ediyoruz. Fakat aşkın mantığı tatile en çok yolladığı zamanlar, malum biliyorsunuz okul yıllarımız, o ilk aşk dediğimiz yıllar. Dolayısıyla da burada hatırlıyorsanız şayet, mutlaka canım kardeşim ilkokulda birisine aşık olmuşluğunuz vardır. Ortaokulda belki de ilk aşkınız oldu, belki de işte lise 1'de oldu, bilmiyorum ama. Ama onlar hakikaten çok samimiyetle, içtenlikle yapılmış böyle güzellikler olduğu için. Soralım bakalım, abi ya ben hiç unutmuyorum ilk aşkım için şöyle şöyle yapmıştım dediğiniz ne var abi? Evet, bugün biraz böyle bir aşktan beşikten bahsedelim. O yıllara böyle bir geri dönelim. Biz hatta bunun şey diye konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Mesela o yıllarda, okul yıllarında canım kardeşim birisine aşık olduğumuz zaman nasıl belli ederiz diye böyle bir konu vermiştim. Mesela şey diye, işte okulda işte kış zamanı bir kıza aşıksan onun montunun üstüne böyle montunu asardın. Bu ne demek? Bu ben sana aşığım demek. Ya da mesela okul yıllarında çiçeğim neydi kıza aşık olduğumuzun belirtisi? İşte ön tarafımızda oturuyorsa saçını çekerdik öyle. Kızın saçını niye çekiyorsun oğlum? Çünkü ona aşığım. O zamanlar aşkın belirtileri buydu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Babacığım ilk aşkınız bilmem kaç yaşında oldu, hangi dönemde oldu bilmiyoruz elbette ama sevgili dinleyenler, abi hiç unutmuyorum ya, ben de ilk aşkım için şunu yapmıştım dediğiniz ne var abi? 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Dolayısıyla bir yazınız, yollayınız bakalım. Bir daha söylüyorum. Abi hiç unutmuyorum ben de ilk aşkım için şöyle şöyle yapmıştım dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız. Biz mola mı? Evet abi, bir mola. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa kurban olduğum hiçbir yere elbette ayrılma.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: lerimize, kulübün operatörlerine Arif Güven Showtime'ı dinleyin dedik. Abi dinliyorlar ama şimdi de beni dinlemiyorlar. Ne yapacağız abi? Bu işe de bir çare bul.
1: Arif abi, ben Ordu Ünye'den iş makinesi operatörü Selçuk. Abicim seni çok seviyoruz, seni beğeniyle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz, kolay gelsin.
2: Herkes sıkı sinir ama senin gibi patlatamaz Arif Güven.
3: Günaydın Arif abi, ayaz sana güzel be gülüm. Bütün acıları biz çekiyoruz, iyi yayınlar.
4: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Hey, işini daha fazla

0: de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage, hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güven

0: ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040-88-356-35.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Selam Arif, Almanya'dan ben Murat. Almanya'da çekilmeyen yollar senin sayende çekiliyor. Her şey gönlünce olsun kardeşim.
6: Abisinin gülü, günaydın. Gönlünden günaydın sana.
5: Günaydın Arif, Almanya Koblenz'ten selamlar.
7: Arif abi, bağımlılık yapıyorsun, seni dinlemeden duramıyorum. Çok sağ olasın abi, ben olmadan olmaz.
8: Selamünaleyküm Arif abi, Gebze'den taksici Emrah ben.
7: Arif abi günaydın. Fenlik'ten Süleyman ben. İyi yayınlar. İyi ki varsın. Baş tacısın.
9: Arif abi. Berlinburgaz'dan Kemal. Ekmeksiz yaşarım ama sensiz yaşayamam abi.
10: Arif. Çok şımartıyorlar seni be gülüm.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven şu an.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz biliyorsunuz ki program ortaladık ve bu kadar da sizlerle birlikte olacağız. Kurban olduğum, o çok saf olduğumuz yıllara geri dönelim istedim. Çünkü ilk aşk canım kardeşim. Kim bilir kaç yaşında, hangi dönemde ilk aşkınız olduğu ya da ilk birisine aşık olduğunuz bilmiyoruz elbette ama babacığım illaki onun için bir şeyler yapmışızdır. Dolayısıyla günün konusu bu olsun. Bir tık böyle bir aşktan meşkten bahsedelim. Dedim ki ilk aşkınız için abi hiç unutmuyorum ben de şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz ne var? 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakam neler yapmadım ki? Ne yaptın işte yavrum, onu soruyorum. Buyurun. Çocukluk aşkımın saflığı güzeldi abi. Sokakta oynamayı sevmeyen birisi olarak o futbol maçı oynarken kaldırımda oturup onu izlerdim. Hey gidi günler hey demiş. Bak Derya, demek ki ilk böyle birisine aşık olmuş. Oysa diyor sokakta oynamayı sevmezdim ama o sırf arkadaşlarıyla maç yapıyor diye kenarda oturup onu izlemiş. Al işte bak, aşkın kralı vallahi. Ben de hiç unutmuyorum abi. Sunuğumdan su içtim. Çok mutlu oldu tabii, mavi gözlü sarışın sevgilim. Çok susamıştım, ne yapayım diyor. Eyvallah kardeşim benim, bak. Aşık olduğu için böyle bir şey yapmış abi. Yavrum çok uzun uzun hikaye anlatanlar da var, onları es geçiyorum. Bakan. İlk aşık olduğumu açıkladığımda aşık olduğum kız parmağımı kırmıştı. Ondan sonra bende aşk meş kalmadı. Hollanda'dan selamlar abim benim. Buyurun. Bak Esin'im yollamış, diyor ki ilk defa ortaokulun ilk yılında tanıştım. 3 yıl okul biteseye kadar okula beraber gider, kitaplarımı taşırdı. Teneffüslerde sınıfın kapısına gelir, beraber bahçeye çıkar, bir kenarda otururduk. Mal gibi demiş. Ben söylesem beni mahkemeye verse kazanırım. Kendi yazmış vallahi. Ama öyledik ya, vallahi söylüyorum. Sırf diyor birlikte eve gidelim diye her gün yolumu uzatırdım. Daha ne yapayım? Güzel günlerdi be. Vallahi öyle yazmış. Öyleydi abi. Canım kardeşim, dediğimiz gibi ben de örneklerde verdim. O dönemler aşık olmanın belirtisi buydu. Yavrum sevdiğin kızın işte montunu astıysa onun montunun üstüne montunu asardın. İşte saçları örülüyse çekerdin bırakırdın böyle. Bak onunla alakalı demiş ki, İlkokulda aşık olduğum kızın montunun üstünde başkasının montu asılı olunca o montu yere atar basardım. Ya da fırlatırdım. Tabii canım, namusuna leke gelmiş gibi. Ne demek, benim sevdiğim kızının montunun üstüne başka birisi mont asmış abi. Olay çıkartırım hakikaten söylüyorum ha. En temiz zamanlarda o yıllar diyor. Vay be. Yavrum ismini de vermişsin ama ben okumayayım ben istiyorsan yani. Yani kızın ismini vermiş. Bir tane vardı ortaokulda abi, her gün mektup yazıyordu bana. Vay be, ne güzel değil mi, mektuplar yazıyorduk. Valla ben özlüyorum eski tarihleri, valla söylüyorum ha.

0: kibrit kutusuna, evet diyor, kibrit kutusuna koyup bana verdiği mektubu elektrik süpürgesinin, evet elektrik süpürgesinin altına saklamıştım abi. Annem mektubu gördü. Aşk da, tatil de o anda bitti benim için. İlk aşkım hiç olmadı ama ben de sevdim elbet. Onun için Oscar heykelciliği yaptı, heykeli yaptırmıştım. Evet vardı bir ara böyle, çok popülerdi Oscar heykelleri. Çok anlamlı ve özel bir hediyeydi bence demiş. Eyvallah kardeşim benim. Lisede abi aşık olmuştum. Fanatik Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın işte ürünlerinin satıldığı yerden lisanslı ürünler alıyordum. Hem de defalarca. Daha ne yapayım demiş. Bilemeyeceğim yavrum. Buyurun. Sırf aradı diye yurttaki ranzadan düşmüştüm. İlk aşk, ilk heyecan, bla bla bla demiş. Vay be. O arıyor. Ne enteresan şey oluyor. Gerçi bak bir şey söyleyeceğim. Kazık kadar olduk abi. Hakikaten söyleyeyim yine. İnsan aşık olunca mantık tatile gidiyor. Bu süslenmiş hali. Oysa ki gerçeği şu, insan aşık olunca biraz böyle bir abi bir mala bağlıyoruz yani. Hele ki böyle yanıp tutuştuğun birisi ise babacığım bir mesaj atıyor. Yazdığı o iki satırdan ne anlamlar çıkartıyoruz, ne anlamlar çıkartıyoruz. Okuduğumuz mesajı kapatıyoruz. Tekrar telefonu elimize alıyoruz. Bir daha açıyoruz, bir daha okuyoruz, bir daha... Ya ondan gelen mesajı 50 sefer okup 50 anlam çıkartmaya çalışıyoruz. Bir de ona yolladığımız mesajı da ulan böyle mi anlamıştır, böyle mi anlamıştır? Vay be. Güzel güzel. Çiçeğim günün konusu belli. Evet abi ben de ilk aşık olduğum insana şöyle bir şey yapmıştım abi dediniz. Ne yaptınız abi?
1: İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana biliyorum, bilmiyorlar. Hep sana...

hanımlar, baylar. Arif Güven. Arif Güven.

0: Showtime. Çeçem, Gökhan Ejder'in şarkı sözleri gibi. Benim için ne yapardın? İlk aşkınız için babacığım ne yapmıştınız? Günün konusu bu. 0530-071-4355. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Buyurun. Mesajlar. Ev telefonları vardı. Sabit gece o telefonu sessizce odaya çekip yorgan altında fısır fısır konuşurken... Babam açarsa teli ses vermezdi. Babamın da huyu... Sessiz telefon geldiğinde zar zor osururdu diyor telefona. Ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkesin elinde cep telefonu var. İletişim hakikaten söylüyorum çok kolay. Mesaj atıyorsun bir şey. Ya bir sürü alternatif var. Bizim zamanımızda doğru söylüyor. Bak bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Sadece ev telefonları vardı. Geçen dolayısıyla kıza telefon açacaksın. Ve dahası emme anasının babasının çıkma ihtimali de çok yüksek. Direkt kız telefona çıkıyorsa aşkım ne haber diye konuya giriyordun. Ama anası babası çıkınca yavrum sessiz telefon olunca da belli ki kızın başına ekşiyorlardı. Ki biz de bunu biliyoruz yani. İşte kim bu arıyor? Senin arkadaşın mı bilmem ne, kızlara fırça atılmasın diye, kızların kalbi kırılmasın, bizim ilişkimiz açığa çıkmasın diye. Yavrum hakikaten ben ve benim gibi birçok erkek o dönemde herhalde kız sesi çıkartarak babasıyla anasıyla kızın konuşmuştur abi. Muhtemelen bunu bir tek ben yapmamışımdır. Vallahi söylüyorum, ben yaptım abi, bizzat yaptım ya. Bir de kızı abi şimdi yaz tatilinde sadece şeye yolluyorlardı abi. Bu dikiş takış kurslarına falan yolluyorlardı. Tabii canım işte halk eğitim merkezinin böyle kursları olurdu. Biz abi camiye, erkek çocuklarını camiye verirlerdi. Karne zayıfsa sanayiye. Kızlar da halk eğitim merkezlerinin açmış oldukları kurslara giderlerdi. O dönem öyleydi. Velhasılık işte aradığın kızı babacığım hani... La ak dedi babası çıktı. Direkt sesi böyle inceltiyorduk. Amca merhaba. Merhaba kızım diyordu. İşte sallıyorum Aslı'yla görüşebilir miyim? Çiçeğim hani işte sen kimsin diye babası mutlaka sorardı zaten. Aslı'nın arkadaşıyım. Nereden arkadaşının dediklerinde çat hemen yapıştırman lazımdı. Çünkü kızları nereye yolluyorlar? Baba kızı göremiyorsun zaten. Diyorsun ki büyük bir ihtimalle dikiş nakış kursuna yolluyorlar yani. Diyorduk işte ben Aslı'nın dikiş nakış kursundan arkadaşıyım amcacığım. İyi de Aslı dikiş nakış kursuna gitmiyor kızım diyordu. Ha işte niye gelmiyor, ben de onu soracaktım. Vay be, vardı böyle bir dönem ya. Oğlum çok geyikmişiz lan vallahi söylüyorum ya. Bir de şey muhabbetleri var ya, bunu yapıyorum bazen geyini çünkü çok komik geliyor bana hala ya. Kazık kadar olduk abi. Tövbe estağfurullah tövbe. Babamın öldüğü yaşta ben hala aşkım sen kapat. Aşkım ben senin suratına kapatmış gibi hissediyorum, sen kapat. Aşkım bak saatlerdir konuşuyoruz, benim de uykum geldi ya, kapat artık. Aşkım o zaman şöyle bir şey yapalım. 1, 2, 3 diyelim beraber kapatalım. Tamam aşkım öyle yapalım. Tamam aşkım o zaman ben sayıyorum. 1, 2, 3. Aşkım orada mısın? Aşkım ben buradayım da sen niye oradasın? 1, 2, 3 dedik kapatacaktık. Ne bileyim aşkım ya. Suratına kapatmış gibi hissediyorum ya. Tamam aşkım bak bu sefer kapatalım tamam mı? 1, 2, 3. Aşkım niye kapatmıyorsun şu telefonu? Aşkım önce sen kapat istiyorum ben ya. Lan delirtme beni canım kardeşim. İşte böyle saçma sapan şeyler yaşamışız gençlik. Ne yapalım? Devam. Ayrılmayın.
1: Selamlar Arif baba. Seni Londra'dan takipteyiz. Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın.

0: Babalara devam. Arif babaya selam.
1: Arif abi bir reklam versen de şu tüneli geçsen be abi. Seni dinleyeceğim diye tünelin girişinde dörtlü yaktım, bekliyorum.
2: Arif abi, Süleyman ben, Manisa'da. 20 yıldır elektrik ustasıyım. Senin sesini duyabilmek için makap çalıştıramıyoruz arkadaş.
3: Adamın dibi. Yine Çandarlı'yız, Muhammed ve Çetin.
4: Arif abi seni çok seviyorum.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
6: Arif Güven yayında.
7: Seviliyorsun ya, ne yapayım?

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
8: Hey, işini daha

0: Arada DE. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montage GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montage. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
8: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
9: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
10: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
9: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Aşkım. Ne ettin kız? Kapatardık. Geçen. Abi yemin ediyorum radyoyu kapatacağım. Senin tabirinde gülmedim. Gülerken kustum abi. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Of gerçekten çok güldüm. Karnım ağrıdı. Kapat artık. Hayır senin aşkına gözümden yaş geldi. Aşkım aşkım. Neredesin aşkım? Abi buradayız. Eyvallah kardeşim benim. İşte böyle bir geyik vardı abi. Dolayısıyla. Ama evet yani en fikir olduğumuz konuda şu. Güzeldi ya valla. Yaş kaç olursa olsun o duygular değişmiyor. İçimdeki o çocuksu yanlı hep o duygular yaşıyor. Evet ya valla. Bazı şeyler değişmiyor canım kardeşim. Valla. Kazık kadar olduk hala. Aşkım. Sesler değişti sadece aşkım. Çeçen ne yapalım öyle mi mesajlar. Sevgili dinleyenler günün konusunu elbette biliyorsunuz. Dedim ki belki ilkokuldu belki lise bilemeyeceğim. İlk aşkım için abi ben de bunu yapmıştım dediğiniz de var. Bak diyor ki abi hiç unutmuyorum annem bana yeni aldığım kıyafetler için sakın önceden giyme. Bak onlar bayramlık diye tembihlemişti. Üstelik fırça yiyeceğimi bile bile diyor ki sırf ona güzel gözükmek için sokağa oynamaya çıktığımda bayramlık kıyafetlerimi giymiştim. Netice dayak demiş. Oğlum bizi baya baya dövüyorlardı lan valla. Şimdiki çocuklar abi. Yani şimdiki çocuklar zaten bir enteresan da. Ne diyeyim. Biz yiyorduk abi hakikaten söylüyorum yani. Babadan ayrı yiyorduk. Anadan ayrı yiyorduk. Anadan ayrı. Babadan ayrı. Dayak yemeye devam. Bu ne bakayım. Abi 7 sene boyunca evden işe, işten eve bıraktım. Adım servisçiye çıkmıştı. Kızla ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da belli saatler arasında krize girmeye başlamıştım. Birilerini işine ya da evine bırakmalıydım. İşte diyor o gündür bugündür servisçiye gidiyorum. Bekarım, evim ve arabam var. Gideceği yere kadar bırakabileceğim kadın talipleri, arkadaşları bekliyorum. Oğlum çok güzel yazmışsın ya. Yallah söylüyorum. Bak diyor ki 7 sene boyunca evden işe işten eve bıraktım. Adım servisçiye çıkmıştı. Ayrıldıktan sonra da belli saatler arasında krize girmeye başlamıştım. İlla ki birilerini işe ya da eve bırakmam gerekiyordu. İşte o gündür bugündür servis çekiyorum. Bekarım, evim ve arabam var. Gideceği yere kadar bırakabileceğim kadın taliplerimi bekliyorum. Oğlum ben radyoculuk yapıyorum diye biliyordum ama şimdi senin mesajına göre sanki çok radyocu değilmişim bir hissettim kendimi. Ne iş yapıyorum oğlum ben burada? Ha? Bu ne dur bakayım. Uzun sarı saçlı beyaz kurdeleli. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdiki çocuklara bakıyorum hakikaten söylüyorum ya. Okul kıyafetleri falan baba ne güzel ya. Lan biz bacak kadar çocuk. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Hiç olmayacak kıyafetler. Gri pantolon giydiriyorlar da. Hiç unutmuyorum bak. Gri pantolon. Beyaz bir gömlek. O bazen açık mavi de olabiliyordu. Bir tane bile kravat taktırıyorlardı. Bir de süveter giydiriyorlardı. Ben çocuk muyuz, vergi memuru muyuz belli değil. Yani hele bir de James Bond çanta zaten boy kısa. O çanta yere sürte sürte. Tahsilata çıkmış. Valla tahsilata çıkmış. Maliyeciler gibi geziyorduk yani. Şimdiki çocuklar abi şanslılar ya. Valla söylüyorum. Bir de şimdiki çocuklar hakikaten söylüyorum. Abi bakıyorum çocuklara boylular postlular. Biz öyle değildik ya. Biz abi ufak tefek böyle bir nesildik. Şimdiki nesil hakikaten söylüyorum. Hormonlu gibi yani maşallah. Ben en son İzmir'de bir radyoda çalışıyordum. Baba stajı çocuklar geliyor. Komplekse giriyordum ya. Gulliver'in hikayelerindeymiş gibi hissediyordum kendimi yani. Oğlum çocuklara bakıyorum çocuklar boylu poslu. Ama çok hakikaten saygılı çocuklardı. Koridorda moridorda denk geldikleri zaman eğilerek abi hoş geldin falan diyorlardı. Sonradan anladım ki o eğilme durumu pek de saygıyla alakalı bir durum değil. Çocuk hani ben bunun boyu kısa sesimi duymaz deyip o yüzden eğiliyordu herhalde. Ben de tribe girmiştim onların yanında. Valla koridorda parmak uçlarının üstünde yürüyordum böyle. Burnu da hafiften havaya kaldırıyordum. Sanki foto finişte birinci gelecek beygir gibi. Hepsi uzun boyluydu abi söylüyorum ya. Kamyon kadar kıza. Abi tövbe estağfurullah tövbe. Muazzez abacı kadar kıza kaç yaşındasın diyorum. 11 diyor. Lan günümüz çocukları bakıyorum işte bizim müdürün oğlu falan. Görkiye bakıyorum mesela. Al kavgaya götür abim de yerler yani. Ya da benim yeğenlere bakıyorum. Valla benim yeğen bile babacığım yani tepeden kafamı böyle bildiğin okşuyor. Ya. Amca ne haber diyor bana. Kafayı kaldırıp bakıyorum kızım, diyorum ne yapıyorsun sen ya? Yeni nesil çok hormonlu valla. Sebzeler meyvelerden de verdi bilmiyorum. Sebzeler de öyle. Pazara gidiyorsun, biber alıyorsun, dolaba koyuyorsun, dolapta büyümeye devam ediyor. Neyse çiçeğim, son partimiz. Son parti, birazdan buradayım.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.
3: Arif Güven, bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman öleceğimi...

0: değişecek, oturmaya mı geldik yavrum? Tabii canım. Genelde düğünlerde böyle söylüyorlar ya babacığım. Hadi oturmaya mı geldin yavrum? Kapıdan içeriye girerken ben burada göbek atacağım diye senet imzalamadım ki ya. Ama bizim düğünler malumunuz böyledir abi, hakikaten. Gitmemek için sonuna kadar direnirim. Ama şayet gittiysem yapacak bir şey yok. 40 yılda bir gördüğüm akrabalarımla gerdan kırarım. Omuzlarımı titretirim. Madem geldim oynayacağım abi. Tabii canım. Vay be. Bayağıdan beri gitmiyorum Allah'a şükür. Hakikaten söylüyorum ya. Çok geyik olmuyorum abi. Ben bunun geyiğini bazen yapıyorum da çok doğru ya. Bak bizim düğünler bizim hakikaten... Ne bileyim abi, çok böyle şey başlıyor. Gecenin başında işte müzikler ayrı böyle eğlenceli. La la nino portofino. Sonra gecenin sonunda Sivas'ın yollarına çıkayım. Ya da bakıyorsun mesela gecenin başında abiye kıyafetler giymiş hanımefendiler. Saçlarda simler. O simi niye o kadar çok sürüyorsunuz? Hakikaten söyleyeyim, dikkat çekmek için mi? Yavrum elinde havai fişekle içeriye git. Beylere bakıyorsun mesela gecenin sonunda kadınlar çok böyle şık abiye kıyafetler, saçlar yapılı, ayakları şişiyor diye o topukluları bir çıkartıyorlar zaten. Beylerin boynundaki o kravat alkolün de etkisiyle kafaya geçiyor. Rambo gibi kravatı hakikaten kafaya bağlıyorlar abi. Vay be. Neyse konu çok dağılıyor. Bakayım. Yeni gençlik konusunda haklısın Arif Güven. Bende iki tane damat var demiş. Sonrasını abim eyvallah. Böyle oluyor. Hep manyağız işte diyor. Evet yani. Bak bu da doğru bir tespit biliyor musunuz? Bak demiş ki bir de lise yollarında abisinin arabasını çalıp Cengiz Baba'yı son ses açıp ağır ağır mahalleden geçerdi. Right. Sonrasında demiş ki tuvalette bile olsam donu sıvazlayıp balkona koşardım. Çünkü biliyorsun ki seninki geçiyor. Değil mi canım? Yıllardır küllenmiş aşkım var bende. Yaş 11. Yaz tatilinde her sabah 7'de kalkar balkonda onun da çıkmasını beklerdim abi. Her sabah aileler ayaklanasıya kadar güneş, sabah güneşe eşliğinde muhabbet. Hem de diyor her sabah 3 ay boyunca her sabah yavrum her sabah olduğunu anladık ya. Söyleyeceklerimi önceden hiç unutmuyorum abi. Bir kağıda yazıp tekrar okumuştum bocalamamak için. Güzel günlerdi. Çünkü diyor teklif edecektim. Eskiden bir de şey vardı ha. Böyle kartvizit gibi işte benimle çıkmak ister misin? İki ucunda böyle şey olur, kulakçık olurdu. İşte evet ya da hayır, kız koparır. Ne saçmaymış yani. Ama güzel günlerdi, saf olduğumuz günlerdi. Evet abi, hakikaten söylüyorum ya. Bak diyor ki yakalamacılık oynarsa hep onu yakalardım abi. Ha, mahallede bir kıza aşıksın abi. İlk onu yakalamak istiyorsun da saklan başla. Bizim mahalleye çok güzel bir kız gelmişti ya. Vallahi söylüyorum. Baba saklambaç oynuyoruz. Kızın ismi hiç ya bak Gülseren olması lazım. Saklambaç oynuyoruz. Ebe kimse Gülseren'i bulan herkes hepimizi buluyordu. Çünkü Gülseren nereye saklanıyorsa biz de oraya saklanıyoruz yani. Ya dramatik mesajlar da vardı gözümüzden kaçan da, dur bakayım. Bu ne, keşke ilk aşkım için yapabileceklerim bir şey olsa. Ortaokulda arkadaşımın ilk aşkı yüzüne 10 dakika hocadan dayak yedim. Beni rahatsız ediyor diye benim ismimi vermiş. Ya bir de böyle fırça yiyorduk. Aa bak 15 yaşındayken beraber diyor gül şurubu yapardık. Beraber içemedik, araba çarptı. Tolga hakikaten doğru mu, araba mı çarptı kızı? Ha? İnşallah ciddi bir şey yoktur, hayattadır, bilemiyorum. Gençlik valla bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çiçeğim gidişat belli zaten, böyle bir F5 yapacağız. Malum yazıyor. Abi benim mesajı okumadın yavrum. Bir başlarsam herhalde Şubat'ın ortasında bitirmem lazım mesajlarınızı. Ama bir şekilde bizimki de Boğaz. Dolayısıyla şey mi abi? Evet birazdan yazıyor geliyor abicim.
1: Selam Arif
2: Güven, selamlar.
3: Selam Arif.
1: Arif Güven.
3: Selam Arif Güven.
4: Arif Güven.
5: Selamlar Arif.
2: Arif Güven.
6: Merhaba Arif.
1: Arif abi selam.
7: Selam Arif.
3: Selam Arif.
8: Selam Arif abi.
9: Selam Arif.
10: Selam Arif.
11: Arif abi.
12: Arif abi.

0: Beyler, Arif Güven yayında.
1: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
2: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviliyorsun. İstanbul'dan selam.
3: Arif Güven.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Radyo merhaba, reklamlar.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
9: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
10: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
11: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
10: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
11: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
12: Hey, işini daha

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Prime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım bu kadar, artık mesaj yeterli olmuş olsun. Adacım, canım kardeşim benim, kurban oldum, hakikaten söylüyorum yani. Arif abi merhaba, ben Ada, seni çok seviyorum, onu biliyorum zaten. Nasıl biliyorum, bak şimdi fotoğrafını da yollamış, kurban olduğum. Ada benim, bildiğin abi, benim de en sevdiğim çiçeğim diye böyle, benim hayranımmış, çok seviyormuş. Bana annesi babası dedi ki, yattı dedi odada, hemen komedinin başucunda dedi bir fotoğraf var. Biz bir organizasyonda denk geldik, bir fotoğraf çekilmişiz, o fotoğraf Ada'nın başının ucuna duruyormuş. Sonra ortak arkadaşlarımız var. Volkswagen Sedat'a buradan selam olsun. 2-3 akşam önce de dediler ki madem buradasın, hep birlikte böyle yemek yiyorduk. Dediler Ada'ya bir sürpriz yapalım mı? İyi dedim, yapın. Görüntülü aradık. Biz sözüm ona Ada'ya sürpriz yapacaktık canım kardeşim, ama Ada bize daha büyük sürpriz yaptı ya. Ada'yla görüntülü konuşuyoruz. Kolunda akıllı saat var. Akıllı saatin ekran koruyucusu baba, bizim Ada'yla çekildiğimiz fotoğraf, onu koymuş çocuk ya. Bak şimdi yollamış, kurban olduğum, sen beni seviyorsun ya, ben seni daha çok seviyorum. Vallahi söylüyorum Adacığım, canım benim. Yeni yeni fotoğraflar çekilelim inşallah. Şimdi bakan. Aşkım orada mısın? Kapattın mı? Hadi evet, buna herkes çok gülmüş ama öyleydi. Böyle bir geyik vardı yani. Aşkım kapatalım mı artık ya? Bak kartlardan beni konuşuyoruz. Kapatalım aşkım ya. 1-2-3 diyelim, kapatalım. Kapatamıyorduk abi. 1-2-3. Aşkım. Ya kızım kapatsana. Ya ben kapatınca yüzüne kapatmış gibi hissediyorum aşkım. Kızım hadi kapat. 1-2-3. Yarın sabah iş var, okul var. Aşkım tekrar saatlerce. Son günlerde hiç bu kadar gülmemiştim. Teşekkür ederim. Ne demek sevgili dinleyenler, hakikaten söylüyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi biz şu haberlere bir bakalım, F5 yapalım. Buyurun. Bizim memlekette şaka gibi hırsızlık, ne oldu? Arkadaşının motosikletimi çaldım demiş. Şimdi bu arkadaş, hikaye şu. Adana'da son bir ayda 4 tane motosiklet çalan böyle bir şüpheli var. Polis en son işte yakalıyor. Diyorlar ki bu motosiklet çalıntı mı? Diyorlar ki bu çalan da diyor ki, hayır diyor ya, bu benim arkadaşımın diyor. Diyorlar gel bakalım. Motorun sahibini buluyorlar. Diyorlar ki buyur, senin motoru bulduk. Arkadaşın almış. Motorun sahibi diyor ki, bu kim ya, ben tanımıyorum ki. Adana'da son bir ayda 4 motosiklet çalan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Şüphelilerden Mehmet Ç, çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Mehmet Ç'nin motosikletini şaka yapmak için çaldığını, polisi görünce de bırakıp kaçtığını ifade etti. Mehmet Ç ise, yani motorun sahibi, şüpheli yani hırsızı tanımamış bile, demiş ben bunu tanımıyorum ki ya. Ne güzel. Aa bak, mobil kumarhane. Aa, ayağımıza kadar geliyor öyle mi? Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobile yükledikleri kumar makinalarıyla köy kahvelerini gezip kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Oh ne güzel. Köyden Tevekkili talep geliyor böyle. Diyorlar ki bizim şu güzel hisara bir uğrasanız ha. Abiler de bildiğin oraya servis mi çekiyor abi? Seyyar kumarhane. İlginç. Bu nedir, bakayım. Tarihi bir karara imza atmışız sevgili dinleyenler. Vay diyorsun be. Güzel şeyler de oluyor. Bak memlekette tarihi bir karara imza atmışız. Neymiş tarihi karar? Karar şu. Siirt'te başlık parası kaldırılmış yavrum. Dedik ne güzel. Siirt'te başlık parası kaldırılmış. Tamam. Sırada tekerleğin icadı var. Bu hızla gidersek haftaya ateşi de buluruz herhalde. Aa bak, et fiyatlarından bahsediyoruz. Et fiyatları yükseldi. Kulak ve memeye talep arttı. Ankara Kasaplar Çarşısı esnafı konuşmuş. Bildiğin insanlar artan fiyatlardan dolayı artık inek memesine yoğun talep varmış. Tövbe estağfurullah ya. Çarşı esnaflarından Rıdvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarındaki pahalılık sebebiyle insanlar inek memesi, sütlük ve kalsiyum ve mineral kaynağıymış. Kavurması oluyormuş, kebabı oluyormuş. Vatandaşlar daha hesaplı olduğu için artık beyaz ciğer alıyorlarmış. Ara başlık, lezzetini bilmeyenler suratını ekşitiyor. Yavrum bak, diyor ki kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapıldıktan sonra kuzu kulağının ve inek memesinin ucuza satıldığını aktararak şunları söyledi. Dar gelirli vatandaşlar özellikle koyun kulağının aşırı rağbet gösteriyorlarmış. Lezzetini bilenler vazgeçemiyormuş, koyun kulağı hiç yemedim o abi. Ama bilmeyenler de suratını ekşitiyormuş. Koyun kulağı. Hayat pahalı sevgili dinleyenler, yapacak bir şey yok. Ben daha çok bu aralar maddi dolaydan, yani maddi durumundan dolayı toynak tercih ediyorum. Daha çok boynuz tercih ediyorum. Koynakları alıyorum bir gece önceden. Abicim süte yatırıyorum, pamuk gibi oluyor. Tövbe yaptım tövbe. Oş oş geçelim mi? Geçelim canım kardeşim. Şuna bir tıklasana yavrum.
1: Selamünaleyküm Arif, kolay gelsin. Nazilli'den taksi durağından selamlar. Dinlemedeyiz kardeşim.
2: Selam Arif, ben Karaman'dan servis şoförü Mustafa. Öğrencilerle seni takipteyiz. Saygılar. Saygılar.
3: Erzincan kent iş ulaşım senin Arif Güven.
4: Radyonu dinliyorum. Valla 10 numarası. Seviyoruz. Fakat şımarmadın olsun. Seni seviyoruz. Harikasın. Devam. Arif Güven.

0: başkaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
2: Bol bol gülün.
3: Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
4: Arif Güven Showtime.
5: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
4: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, malumunuz artık bugün de yüzlük yüzlük kuruna geldik dediğimiz saate geldik. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de söylenmesi gerekenler elbette belli. Çiçeğim dinlemek için bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler. Mesaj yollayan, interaktif bir şekilde programa katılım gösteren herkese harikasınız, teşekkür ediyorum. Bak ne kadar güzel. Program başlamadan gelen mesajlarımız oluyor, başta gelen mesajlarımız oluyor. Finalde de aynı şekilde. Bugün de keyifli, güzeldi. Patron anladın sen onu. Arif olan understand demiş ya. Baba bir ara ne kadar popülerdi bu değil mi ya? Arif olan understand. İğrenç. Ne vardı bir de şey vardı bir ara. Ne diyor lan sibop diyorduk birbirimize. Oldu, gözlerim doldu. Devlet su işleri bırak bu işleri. Ya en kötü şeydi abi. Hatırlıyor musunuz? Çok kullanıyorduk ya. Vat dedin gülüm diye bir şey vardı. Ne kadar iğrenç şeylerdi. Allah'tan azalarak bittiler. Şükürler olsun Rabbim hakikaten. Vat dedin gülüm ne yani? Nefesine sağlık. Teşekkürler arkadaşım. Rica ederim arkadaşım. Abim güzeldi. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mesaj yollayan herkese de teşekkürler. Bu arada mesaj demişken hakikaten benim dümbelek Erkan'a da buradan çok çok selamlar. Ya arkadaşım, sevgili dostum, ya dedim ki şimdi bir konu var. Dedim Erkan'ım bana İBAN yolla. İBAN'ı fotoğrafla yollamış dümbelek. Dedim oğlum fotoğrafla az uğraşırım. Sen olabiliyorsa İBAN'ı ses kaydıyla yolla bana yani. Bilin bakalım ne oldu, ses kaydıyla yollamış. Şimdi bunu yapan için cehennemde ayrı bir kat vardır herhalde, bilmiyorum. Yani. Dedim Erkan ses kaydın çok böyle kesik kesik gelmiş, olabiliyorsa İBAN'ı bana Morse alfabesiyle yolla. Şu anda ses yok, bakayım ne yazacak. Canım kardeşim kurban olduğum, malum söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli diyoruz. Bu ne, dur bakayım. Eyvallah, bunu başka bir zaman işleriz canım ciğerim. Benlikten Emrah. Kendine iyi bak abim, kolay gelsin, emeğine sağlık. Ne demek gençlik. Sevgili dinleyenler, finaldeki mesajlardan da anlıyoruz ki erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programı. Valla bir de bana şey diyorlardı zamanda, abi gösteri yapsana. Yavrum ben gösteri yapsam, şimdi kitleyi bildiğim için herhalde asgari gazinoda böyle bir stand up yaparım. Ya Konya Spor Kale arkası tribünde böyle bir gösteri yaparım. Gelen kitleyi bildiğim için İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Kantini gibi bizim programın potansiyeli belli ama ya hoş. Şey de var ya, kadınlarımız aksilik etmeyelim abi. Takip eden yazan çok güzel kadınlarımız, kızlarımız da var, sağ olsun. Bak abi, ama çoğunluğu kitlenin istenmeyen kıl. Erkekler için öyle ya, istenmeyen kıl. Ya bir de bak şimdi giderek şunu da söyleyeceğim. Ya bu erkeklerde istenmeyen kıllara çözüm reklamlarındaki kullandıkları fotoğraflara bakıyorum. Orada sanki adam kılları değil de kıllar adamı istemiyormuş gibi duruyor. Yani. Lan nereden buldunuz diyorum, bu kadar kıllı varlık mıdır artık, neyse yani. Tabii canım. Öyle bir üstünlük kuruyor kıllar. Bir mücadele olsa adam değil kıllar kazanacak yani. Çenemiz düştü kurban olduğum. Artık uzatmaya gerek yok. Malumunuz söylenmesi gerekenleri galiba söyledik. Gençlik bizden bugünlük bu kadar.
7: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
2: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35. Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey, işini daha fazla

0: RADE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Hamburg'daki atölyesinde mobilya sanatına profesyonel bir soluk getiren Schitten Holz Montaj GmbH, İbrahim Yıldız liderliğinde mekanlarınızın ruhunu tasarlıyor. Restoranlardan kuaför salonlarına kadar tüm ticari işletmelerin iç dizaynını, estetik ve işlevselliği birleştirerek hayata geçiriyoruz. Sadece iş yerlerine değil, evlere özel modern mutfak tasarımlarıyla da konforu zarafetle buluşturuyor, her türlü mobilya imalatında yüksek kalite ve titiz işçilik sunuyoruz. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için 0179 666 45 85 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Schitten Holz Montaje. Hayallerinizi şekillendiren kusursuz imaj.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
8: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

artık ne masumuz ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

geçebilir. Ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir. Ama sen

0: günler abi.
1: Sizin sesiniz.
0: Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim. Gelemem. Gelemem. Kader bahar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Sesine bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker, güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba, reklamlar...

artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ne küslüğünü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küslüğümü

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında...